Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini.

Kuruluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Burası Yıldız Efendi.

benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul?

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir ya Rab, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bir bayram sabahında Allah'ın beytindeyiz. Müslümanlar camilere çocuklarıyla beraber koştular. Bu sabah cami yılın en genç halini yaşıyor. Çünkü camiye ilk defa gelenler var. Camilerin bu sabah yüzü gülüyor. Yılın hiçbir gününde olmadığından daha mutlular, daha mesrurlar. Çünkü yeni kardeşlerimizle ilk defa bu sabah tanıştılar. Bu sabah şarktan garba kadar alem-i İslam'ı bir sürur kuşattı. Güneşin doğduğu noktalardan battığı yere kadar kardeşlerimiz çocuklarını ellerine aldılar, yanlarına aldılar. Tekbir getirerek Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gittiler. Onların bir kısmı şimdi camiden eve döndüler, kurbanlarını kestiler. Belki daha uzak tarafta olanlar, Çin'de olanlar, Doğu Türkistan'da, Hindistan'da olanlar kurbanlarını da kestiler. Onlar şimdi sılaya başladılar. Babalarını, ailelerini, yakın akrabalarını, dostlarını ziyaret ediyorlar. Bayramı bütün şubeleriyle, bayramı bütün heyecanıyla şimdi onlar idrak ediyorlar. Biraz sonra daha batı tarafında olanlar, onlar da tekbirlerle çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkacaklar. Onlar da sokakta Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gidecekler, camiye doğru yürüyecekler. Bugün bayram. Nasıl 30 gün Ramazan ayında oruç tutuyorsunuz? Sonunda Cenab-ı Hak bize Ramazan bayramını ihsan ediyor. 7 gün namaz kılıyorsunuz. Kardeşlerimiz Allahu Ekber diyor, camiye koşuyorsunuz. 7 günün sonunda cuma günleri toplanıyorsunuz, cuma bayramını idrak ediyorsunuz. Dün Arafat'tı. Kardeşlerimiz Müslümanlar, kimi Mağrip'ten, kimi Buhara'dan Arafat'ta toplandılar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vakfeye durduğu yerde, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın "Ya Rabbi günahlarımı affeyle, mağfiret eyle, kâlâ rabbena zalemnâ" diye yalvardığı yerde ellerini kaldırdılar. Ümmetin affı, mağfireti, selameti için yalvardılar. Ve sonrasında Allah bu ümmete bugün bayramı ihsan etti. Dünkü Arafat'ın, Arafat'taki yakarışların, yalvarışların ihsanıdır bugün alem-i İslam'da. Bir şafak olarak üzerimize doğan bayram dünün hediyesidir. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in ihsanıdır. Hazreti Adem'den bu tarafa insanlık alemi Cenab-ı Hakk'a kurbanlar ihsan ediyor. Hazreti İbrahim'de var, Musa'da var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Kurbanla, kurbanlarımızı keserek Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizi arz ediyoruz. Biz ya Rabbi diyoruz, sadece sana kul olmaya and içtik. Senden başka kimselere kurban olmayacak, senden başka kimselere de yar olmayacak ya Rabbi. Kurban bayramında ümmet, Arafat'ın sonrasında kainatın sahibine bunun sözünü verecek. Kurban teslim olmak demek, kurban yeniden Allah'a yönelmek demek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüyayı görüyor. Yavrusu İsmail'i yanına alıyor, onu kurban edecek. Şöyle demiyor, ya Rabbi komşularım var, dostlarım var, akrabalarım var, onların da İsmail'leri, onların da çocukları var. Onların çocukları şimdi orada burada oynarken neden benim oğlum sana kurban olacak ya Rabbi? Bu çocuk zaten şu kadar sıkıntılara göğüs germiş. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ben onu aldım, ekinin suyun olmadığı Mekke dağlarının arasına bıraktım. Annesiyle burada bir çare, şu kadar zaman geçirmiş, babasız günler geride bırakan İsmail'imi şimdi neden kurban olarak istiyorsun? Baba en sevdiğini Allah'a kurban edecek. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın dilinde tek kelime, Allah'a isyan cümlesi yok. İsmail kurban edilecekse, en sevdiğiniz Allah'a verilecekse, Müslüman orada lebbeyk Allahümme lebbeyk, emrin başım gözüm üzerine ya Rabbi diyecek. Kurban sabahı bu sabah işte onun antrenmanını, onun alıştırmasını yapacak Müslümanlar.
İsmail çocuk, babası alıyor, Allah'a kurban edecek. Yürüyor babasıyla beraber. Baba demiyor ki, arkadaşlarım var, onlar oyundalar şimdi. Arkadaşlarıyla beraber, babaları onlara yeni elbiseler aldılar. Babaları onlara şefkatlerini gösteriyor. Ama sen aldın beni kesmeye, Allah'a kurban etmeye götürüyorsun. Bu ne acı, bu ne ızdırap diye İsmail babasına isyan etmiyor. Bilakis, kâle ya ebeti fa'al mâ tu'mer, seteciduni inşaallahu minassabirin. Rabbim emrettiyse al götür baba, beni Allah'a kurban et. Kurban etmek için yere yatırdığın zaman beni Hakk'a, kainatın sahibine teslim olur bir halde göreceksin. Hani şimdi Kur'an-ı Hakim size, fakirlere, miskinlere, yolda kalanlara, Suriye'den gelen gariplere, mültecilere, kimi kimsesi olmayanlara Allah yolunda, Allah adına verin dediğinde, eğer nefsiniz karşınıza çıkıyorsa, dur diyorsa, neden veriyorsun? Onların da elleri, onların da ayakları, onların da akılları var. Neden onlar çalışmadılar? Neden sen çalıştıklarını onlara vereceksin diye? Nefsin karşına çıktığında, karşına çıktığında, İbrahim gibi malını Allah'a kurban edebiliyorsan, sabah namazı Cenab-ı Hak müezzinler vasıtasıyla senin

camiye davet ediyor. Gecenin yarısında davet ediyor. Eğer karanlıkları yarıp da kalkabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, neden ya Rabbi beni bu saatte camiye, beytine davet ediyorsun diye içinde tek kelime isyan cümlesi yoksa, o zaman nefsini Allah'a kurban edebildin demek. Kurban olmak yani. Kurban bayramı Cenab-ı Hakk'a her şeyimizi kurban edebilmeyi öğrenmenin adıdır. Bunun için bayram var. Kainatın sahibi emrediyor bize. Allah'a kul olun. Sonra annenize babanıza iyilik yapın. Bugün bayram. Belki anneniz babanız uzak bir yerde, sıla yapacaksınız. Belki aranızda bir husumet vardı, bir problem vardı. Bugün kainatın sahibi emrediyor ya, anne aranacak, baba aranacak, yakın aranacak, akraba aranacak. Komşu var belki, şu kadar zaman evine et girmedi. Bugün Allah sana ihsan etti, evinde kurban var, kesiyorsun. Eğer onu görmeyeceksen, ona gitmeyeceksen, eğer kurbanı ona sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına götürmeyeceksen, hani götüreyim ama çocuklar da görsün, komşular da görsün, eti verip de onun izzetini, şerefini ayaklar altına alacaksak, o zaman nefsimizi Allah'a kurban edemedik demek. Her şeyi Allah için yapabilmek, onun rızasını kazanabilme adına yapabilmek, yakın komşuya gitmek, uzak komşuya gitmek, öyle bir ahlak, öyle bir maneviyatla gidebilmek ki. Medine'de bir kadın var, elbisesi yok, Müslüman bir kadın. Yahudi ile arasında bir konuşma var. Yahudi kadın diyor ki, senin peygamberin mi yoksa benim peygamberim mi insaniyeti daha fazla öne çıkarıyor? O kadın Hazreti Musa'dan, Müslüman kadın elbisesi olmayan bir çare kadın da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Sonra Müslüman kadın oğluna diyor ki, git Allah Resulüne söyle, annem dışarıya, annem sokağa çıkacak fakat annemin elbisesi yok. Çocuk Efendimiz Aleyhisselam'a gelir, annesinin halini anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın o an o kadına gönderecek elbisesi yok ya da yanında elbise yok. Çocuğa der ki, git şu saatle şu saat arasında gel. Eğer Allah Teala ihsan ederse sana veririm, alır annene götürürsün. Çocuk annesine gelir, Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabını iletince annesi çocuğuna, git Allah Resulüne söyle, eğer verecek fazla elbisesi yoksa annem peygamberin üzerindeki elbisesini istiyor. Çocuk Allah Resulüne gelir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabın arasından kalkar, evine gider, üzerindeki gömleği çıkarır, Medine'de sokağa çıkmaya elbisesi olmayan kadına gönderir. Medine'de öğle vakti, Bilal-i Habeşi ezan-ı Muhammedi okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü'nü bekliyorlar. Hane-i saadetin perdesi kalkacak. Efendimiz Aleyhisselam kalabalığı yaracak, gelecek. Ashabına imamlık yapacaklar. Fakat perde açılmıyor. Çünkü peygamberin ashabının huzuruna çıkması için üzerinde gömleği yok. Hazreti Cebrail geliyor. İnnallâhe yabsudur rızka limen yeşâ'u ve yakdir. Bu ayetle geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın halini, o an yaşadığı durumu ashab-ı kirama, Medine'ye bütün insanlığa ilan ediyor, duyuruyor yani. Peygamber Aleyhisselam'ın dünyasında, peygamberin şehrinde Medine'de bayram sabahı. Çocuklar var, çocuklarımız var. Sevinenler var, sevinemeyenler var. Eğer mahallemiz seviniyorsa, toplum seviniyorsa, alem-i İslam seviniyorsa, buradan fazla kurbanlarınız, bir evde iki tane kurban varsa, bir tanesini Arakan'a, birini Doğu Türkistan'a, birini Suriye'ye, birini Afrika'nın ortalarına gönderebildiysek, o zaman Medine'deki bayram havası bizim mahallemizde de var demek. İşte bayram o zaman bizim için bayram kardeşlerim. Bir bayram sabahı Hazreti Ömer Efendimiz evine çekilmişler, ağlıyorlar. Yanına varıyorlar, diyorlar ki, Emirül Müminin,
Bugün bayram, bu sabah bayram. Ama sen ağlıyorsun, sende hüzün var. Bayram sevinme, sevinme günü. Bayram surur günü. Peki sen neden ağlıyorsun? Hazreti

Ömer başını kaldırır ve buyururlar ki: "Bayram kime bilir misiniz? İnnel ide limen emine yevmel vaid." Kıyametin dehşetinden emin olana bayram. Kıyametin azabından eğer eminsek, işte hakiki bayram o gün. Hasan Basri bir bayram sabahı dolaşırken soruyorlar ona Basra'da, diyorlar ki: "Bayram kime? Kim ki o gün Rabbine, kainatın sahibine isyan etmediyse, işte ona bayram o gün. Allah'a isyan etmediyse, bugün dostu, akrabayı ziyaret edebileceksek, husumeti kaldırabileceksek, uzaklaşanı kucaklayabileceksek, bugün bayramı iliklerimize kadar yaşayabileceksek, dün Arafat'taki duaları bugün mahalleye, bugün eve taşıyabileceksek, kurbanı paylaşabileceksek, işte bize o gün bayram." Kardeşlerim, 1,5 asırdır ağlayan bir İslam coğrafyası var. İslam coğrafyası tarihinde hiçbir dönemde bu kadar uzun dönem bir fetret yaşamamıştı. Neden? Çünkü biz çocuklarımızı, mallarımızı, sevdiklerimizi Allah yolunda kurban edemiyoruz. Mallarını Allah'a kurban edemeyen ümmet 1,5 asırdır işte kurban oluyorlar. Bugün bayram sabahı yine saflardan Ahmetleri, Muhammedleri Hama'da, Hımız'da, Kahire'de alacaklar. Onlar kardeşleriniz emperyalizmin değerleri uğruna kurban olacaklar. Bu sabah şunu düşünün, birazdan çıkacaksınız, evine gideceksiniz. İsmail'leriniz var ya, sevdikleriniz, mallarınız var ya, İsmail gibi gördükleriniz, kardeşlerimizle paylaştıklarımız ya da paylaşamadıklarımız. Kendinizi bu sabah kurbanı keserken Hazreti İbrahim'in yerine koyun. Alıyor, çocuğunu götürüyor, Allah'a kurban edecek, yere yatırıyor ki فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ. İsmail o zaman Müslüman oluyor. İbrahim de Kur'an'ın ifadesi, yani yavrusunu Allah'a teslim edince, İsmail de kendisini bıçağa sununca, ikisi o zaman Müslüman oluyorlar. Tam yavrusunu Allah'a kurban edecek, semada bir ses: "Allahu Ekber, Allahu Ekber." Koşla Hazreti Cibril geliyor. İbrahim başını kaldırıyor. "La ilahe illallahu vallahu ekber." Allah'tan başka ilah yok. İsmail'i bıçaktan kurtaran Allah en büyüktür. İsmail yerden kalkıyor. "La ilahe illallah vallahu ekber." Onun ifadesi "Allahu ekber ve lillahilham." Allah'a hamdolsun, Allah'a sena olsun, Allah en büyüktür. Kurbanı yatırdığınız zaman İbrahim'i düşünün, İsmail'i düşünün, Hazreti Cibril'in gelişini düşünün, malı düşünün, mülkü düşünün, evlatlarınızı düşünün. Ne kadar Allah'a kurban oluyoruz, ne kadar teslim oluyorsak, işte o kadar kurban kesiyoruz. Eğer bu manadan uzaksa, İşte o zaman kurban bir et günü demek. 365 gün et yiyorsunuz. Ama bugün et günü değil, bugün nefsimizi Allah'a kurban olarak sunmanın günüdür.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacir

Lerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu.

gece soğuk, gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta, Medine-i Münevvere ayakta, inen otlardan birinin hedefi Sa'd bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı, müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla hendeyi geçer ve üç kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın aslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam dört vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah hendeyi atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar. Ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kurayza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşman?

0: Zamanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra pendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı.
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im, yetiş.

أليس ذلك بقادر.

Kardeşlerim, muazzez müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara, çağının tanıklarına orucu anlattılar. Allah'ın emrini ilettiler. Ramazan günü fecirden ta güneşin batmasına kadar kendi suyunuzu, kendi ekmeğinizi yemeyeceksiniz. Bununla sair zamanlarda başkalarının, yetimlerin, gariplerin, yani sizin olmayan insanların malına elinizi uzatmayacaksınız. Bunu da öğretmiş oldular. Namaz kılarken ellerimizi kaldırıp Allahu Ekber diyoruz. Tavaf ederken Cenab-ı Hakk'a teslim oluyoruz, istilam ediyoruz. Bütün bunlarla senden gelen her şey, bütün talimatlar, başım gözüm üzerine ya Rab, onun ikrarında, onun itirafında bulunuyoruz. Yani namazı hayata, hayatın bütün şubelerine taşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir din anlattılar. Sakif kabilesi Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına

Gelir derler ki biz imtiyaz istiyoruz. Bizi avamla, bizi fukara ile aynı zaviyede görme. Bizden zekat isteme. Bize onlar gibi rükûya gideceksin diye emretme. Bizi onlarla aynı mecliste ağırlama. Bize ayrı bir meclis ayarla. Eğer faizi kaldırdıysan, faiz haram diyorsan, lehimize olanları yani alacağımızı alalım ama birilerine faiz borcumuz varsa onu bizden düşür. Mekke ve etrafı harem, korunaklı bölge, mukaddes bölge. Kabilemizin etrafını da böyle istiyoruz. Eğer insanlar sana sorarsa, neden böyle yaptın? Neden bunlara bu imtiyazı verdin diye fakul innallaha emarani. Bana Allah emretti de. Yani bizim hayatımıza kutsal bir yön gelsin, kutsal bir cihet gelsin. Ve inkadu leyftinunke anellezî ohayna ileyke litefteri aleyna gayra. Allah'a iftiraya davet ettiler peygamberi. Vahiden, imandan, Kur'an'dan, kendisine gelen dinden taviz vermeye çağırdılar. Az kaldı Allah Resulü Aleyhisselam'ı fitnenin içine çekeceklerdi, sürükleyeceklerdi. İşte o zaman peygamberi dost kabul edecekler. Allah Resulü Aleyhisselam, İslam'da imtiyaz yok. Bilal'in hakkı neyse sizin de o. Bilal nerede namaz kılıyorsa siz de onunla birlikte aynı yerde, aynı safta namaz kılacaksın dedi diye ve inkadu leyestefizunke minel ardı liyukhrijuke minha. Allah Resulü Aleyhisselam'ın dünyayı başına dar etmek istediler. Onu Mekke'den çıkmaya zorladılar, hicrete zorladılar. Sonra kendileri, düşünceleri, ideolojileri hak ile yeksan oldu, kayboldular Mekke'de. Dünyada iki asırdır bu ümmet işte o problemi yaşıyor. Mısır'daki kardeşlerimize dediler ki, Asvan'daki köyleyle, köydeki bir insanla Kahire valisi nasıl aynı hakka sahip olabilir? Nasıl bunları eşit kabul edebiliyorsunuz? Evet, biz sizin namazınıza karışmayız. Namazınızı istediğiniz camide, istediğiniz vakitte kılın. Ama tefecilerin, ama üst sınıfın, ama aristokrasinin, mazlumların, biçarelerin, yetimlerin faizle sofrasındaki ekmeğini, çorbasını almasına müdahale etme. Eğer buna müdahale edersen Mekke'de Sakif kabilesine, aristokrasiye diyenen Hazreti Muhammed'in kaderi senin de kaderin olur. Allah Resulü Aleyhisselam'a yaptıklarını şimdi Arakan'da, şimdi Suriye'de, şimdi Kahire'de, şimdi mazlumların, mustazafların coğrafyasında kardeşlerimize yapıyorlar. İki asırdır dünyada acılar, ızdıraplar var. Arkasında biz bu İslam'ı evimizde de, sokağımızda da, devletimizde de, dünyanın bütün karelerinde istiyoruz diyen insanlar arasında geçiyor. Zalimle mazlumlar arasında yaşanan hikaye, Mekke'nin hikayesi kardeşlerim. Mısır'da kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize zulmedenler Arap. Mazlumlar da Arap. Peki neden Arap Arap'a zulmediyor? Çünkü mazlum Araplar diyorlar ki Asvan'daki köyde, Kahire'nin merkezi de, bütün nokta nokta Mısır, madem ki Müslümanlarındır, her yerde Allahu Ekber, her yerde Allah'ın ayetleri tatbik edilecek. Bunu istediler diye şimdi semadan başlarına zulüm yağıyor, acı yağıyor, mermi yağıyor. Bunun için anneler çocuklarının tabutları arkasında gözyaşı döküyorlar. Allah onları da bizi de imtihan ediyor. Onları siz ne kadar sadakat göstereceksiniz, bizi de siz kardeşlerinizin yanında ne kadar yer alacaksınız diye imtihan ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabını ateşe attılar. Habbab bin Eret'i yaktılar. Bilal-i Habeşi'yi Mekke sokaklarında yürü süründürdüler. Ama her şeye rağmen onlar dayandılar, direndiler, Allahu Ekber dediler. Allah hem büyüktür dediler, teslim olmadılar. Ya Rabbi,
Biz senden zafer istemiyoruz ki rızanı istiyoruz. İnna fetahna leke fetham mubina. Fetih senden gelecek. Bizi dünyaya sen zafer kazanmaya çağırmadın ki, eğer 10 kişi bize emrediyorsan Mekke'de Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e direneceksiniz. Karşı

Koyacaksınız. 10 kişi 10 bin kişinin karşısına nasıl çıkar? Biz bunun riyazi hesabı içine girmeyecek. Emrinse başım gözüm üzerine ya Rab diyecek, meydanlara inecek. Biz senden rızanı istiyoruz dediler. Kardeşlerim, dünyayı cehenneme çevirdiler. İnsan hakları dediler, adalet dediler. Kur'an-ı Hakim'in karşısında durdular. Onlar biliyor ki Kur'an-ı Hakim'in ayetleri tatbik edilirse Londra'nın, Paris'in, New York'un imtiyazları gidecek. Dünyayı sömüremeyecekler, Afrika'yı ememeyecekler, kemiremeyecekler. Onun için şu kadar zamandır ümmetin üzerine yürüyorlar, katlediyorlar, öldürüyorlar. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu ümmet farklı zamanlarda, tarihin farklı dönemlerinde belki bunlardan daha acılarına, daha elim olanlarına direnmiştir. Ali Tantavi Endülüs'ten, yani şimdi dünyanın adalet merkezi olduğunu söyledikleri batıdan, İspanya'dan, oradan bir hatıra anlatır. Mekke'de yaşanan acılara, ızdıraplara, bugün Kahire'ye benzeyen, direnen, ayakta kalan bir çocuğun hikayesidir bu. Muhammed-i Sagir. Muhammed-i Sagir Endülüs'te 8 asır devam eden İslam devletinin yıkılmasından sonra yaşanan acıyı bir parça belki gözümüz önüne getirir. O acıya işte bakın, buradan buradan tanık olun der. Endülüs'te Müslümanları kazanlara atıyorlar. 8 asırlık İslam devletinin ardından diri diri mezarlarda gömüyorlar. Engizisyon mahkemelerinde yargılıyorlar. Paramparça yapıyorlar. Kadınları saçlarından atların kuyruklarına bağlıyorlar, süründürüyorlar. Ya Hristiyan olacaklar ya da bu şekilde ölecekler, kahrolacaklar. Muhammed-i Sagir diyor ki ben bilmiyorum. İspanyol olduğumuzu düşünüyorum. Her sabah annemin babamın Hristiyan olduğunu düşünerek gizliyorlar onlar imanlarını. Onlar kendilerini irtidat ettiler. Hristiyan oldular. Hazreti Muhammed'i terk ettiler aleyhissalatu vesselam'ı. Mekke'ye böyle anlatıyorlar. Bilal bin Rabah'a yapılan işkenceyi İspanya'da bütün Müslümanlara yaptılar. O aile de kadın eşiyle beraber döndü görünüyorlar. Hristiyan oldular. Çocuklarını Hristiyan okuluna gönderiyorlar ki Müslümanlıkları zahir olmasın, anlamasınlar diye. Muhammed Hristiyan ismiyle her sabah okula gidiyor. Akşam dönüyorum bütün arkadaşlarım gibi. Arkadaşlarım babalarına o gün okulda Kitab-ı Mukaddes'ten ne kadar ezberlediler, İncil'den onu anlatıyorlar. Babaları kucaklıyor, öpüyor, tebrik ediyorlar. Ben de her akşam eve dönüyorum arkadaşlarım gibi. Babama, baba diyorum, Kitab-ı Mukaddes'ten, İncil'den bugün şuraları ezberledim. Babam ağlıyor. Babam ağlıyor, evde bir oda var, bizim girmemiz yasak. Odaya giriyor, sonra odadan çıktığında kennehu beka bukaen tavila, gözleri mahmur, sanki uzun bir zaman babam odanın içinde ağlamış gibi. Anneme anlatıyorum, İncil'den şu kadar ezberledim. Annem odaya çekiliyor, annem çıkınca annemin gözleri de şişmiş. Sabah okula gidiyorum, annem çağırıyor, kucaklıyor, öpüyor, kucaklıyor, sanki annem beni bir daha görmeyecek gibi okula gönderiyor. Acaba diyorum, ben bu evin çocuğu değil miyim? Babam bana bakıyor şöyle uzaktan, dudakları titriyor, bana bir şeyler söylüyor farklı bir lisanla. Yaklaşıyorum, babam diye kucaklayayım, sonra babam susuyor. Acaba ben bu evde evlatlık mıyım diye. Bir kardeşimiz dünyaya geldi. Koştum babama haber verdim. Hani oğlu oldu diye babam sevinecek. İspanya'daki bütün Hristiyan babaların sevindiği gibi. Üzgün bir halde babam ayaklarını çeke çeke bir kiliseye gitti. Papaza oğlum oldu dedi. Papaz evimize geldi. Annem papazı görünce yüzünün rengi değişti. Gözleri irileşti. Sonra kardeşimi ellerine aldı. Sanki onu cellata verir gibi papazın eline bırakırken hışkırıklara boğuldu. Gözlerini kapattı. Evde kardeşimi bir papaz vaftiz yaptı. 10 yaşına gelmiştim. Babam bir gün elimden tuttu, girmemin yasak olduğu odaya götürdü. Dedi ki oğlum, ya buneyye, inneke'l an fil aşire min umrik.
şimdi 10 yaşına geldin. 10 yıldır sakladığın bir sır var. Şimdi babanın sırrına, babanın acısına ortak olur musun?

Olurum baba dedim. Peki öyle o zaman söyleyeyim. Şu gördüğün duvarda asılı olan nedir? Bilmiyorum baba dedim. Bizim bu odaya girmemiz yasak ya, nereden bileyim? Hâdâ kitâbullah, bu Allah'ın kitabıdır. Hani okulda bize Allah'ın kitabı diye İsa'ya gelen İncil'i anlatıyorlardı. Öyle mi baba dedim, bu İsa'ya gelen İncil midir? Hayır. Hâdâ huvel Kur'ânüllezî. Hâdâ huve kitâbullâhil ahad. Enzelehullâhu alâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir olan, vahid olan, tek olan Allah Azze ve Celle'nin, kainatın en şereflisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama indirdiği Kur'an-ı Hakim'dir yavrum. Bu Akdeniz'in ötesinde, çölde Hazreti Muhammed'e Allah'ın indirdiği Kur'an'dır yavrum. 8 asır önce dedelerimiz, ecdadımız Hazreti Muhammed'in öğrencileri İspanya'ya, buraya geldiler. Kur'an-ı Hakim'i getirdiler. 8 asır şu gördüğün Elhamra Sarayı, o camiler, şimdi minarelerinde çan çalan camiler, mihraplarında papazların durduğu o camiler, onlar bizim oğlum Muhammed. Senin adın Muhammed. Sen Hristiyan değil, Hazreti Muhammed'in ümmetindensin Muhammed. Ondan sonra babam, annemle de beni imtihan ettiler. Her gün babam beni yanına alır, annene de söyleme yavrum der. Eğer bu sırrını bu sokaklarda arkadaşına, hatta annene bile açarsan, annesiyle de onu imtihan ediyor, sanki o da bilmiyor gibi babanı şu cellatlara, şu katillere teslim etmiş olursun. Elhamra saraylarından yine kiliseye gidiyorum, yine İncil okumaya gidiyorum, ama bu defa o duvarlardan sanki ezan-ı Muhammedi'yi dinliyorum. Çan çalarken sanki 8 asırdır buralarda söylenen Allahu Ekberleri duyuyorum. Böyle yıllar geçti. Sonra Endülüs'te ikinci bir dalga geldi. Yine Engizisyon mahkemeleri, okula doğru giderken sokaklarda yine asılan, katledilen Müslümanları görüyordum. Yine kadınlar, yine onları saçlarından atların arkasına bağlamışlar. Yine Müslümanlar onları yanan ateşlerin içine atıyorlar. Babam, oğlum, ben gayeme ulaştım. Seni kurtardım. Sana Hazreti Muhammed'i, sana Kur'an-ı Hakim'i öğrettim. Şimdi seni mağribe, Fas'a göndersem, bana burada ölüm gelse Rabbime şehit olarak onun huzuruna giderim. Babam amca diye hitap ettiği o mahalleden birisine bir gece bir paskalyada beni bir kayığın içine bindirip karşıya mağribe gönderdi. Sonra bu kim oldu biliyor musunuz? Muhammed İbni Abdirrafi el-Endülusi, büyük bir alim, şu kadar eseri olan, ümmeti eserleriyle, kitaplarıyla tenvir eden bir alim. Allah nereden alıyor, nereye götürüyor? Şimdi Doğu Türkistan, İslam devletini yıktıktan sonra şu kadar zamandır Mao'nun çocukları ümmete kan kusturuyorlar. Urumçi'den ümmetin kızlarını alıyorlar, Pekin'de satıyorlar. İffetlerini kirletiyorlar. Çocukları alıyorlar Doğu Türkistan'da, katlediyorlar, eve geliyorlar, babalarından kurşun paralarını alıyorlar. Mısır'da delikanlılar diyor ki, biz şehadeti istiyoruz da sizden gece vakitlerinde Mısır hapishanelerinde aldıkları kız kardeşlerimizin iffetinin himayesi için dualarınızı istiyoruz. Ya Rabbi, Mısır hapishanelerinde, Suriye hapishanelerinde senin dinini, kitabını korurken tutuklanan Sümeyyelerin iffetlerini koru Allah'ım. Onlara dua ediniz. Sizden onu istiyorlar. Biz de sınanıyoruz, onlar da sınanıyor. Onlar canlarıyla sınanıyor, siz de mallarınızla. Ne kadar Suriye'nin yanındasınız. Şimdi Şam'ın güney taraflarında çocuklar açlıktan annelerinin kucaklarında can veriyorlar. Karşıda ise Körfez'de saraylar. Saraylarda çok yediklerinden dolayı hazımsızlık çeken eşkıyalar onları seyrediyorlar. Bir dünyamız var bizim.
Hendek'te açlıktan ashabı açken karnına taş bağlayan peygamberin çok yediğinden dolayı hazım sorunu çeken ümmeti olduk işte biz. Allah onları da imtihan ediyor, bizi de sınıyor. Ve onlara diyor ki ben sizi dünyaya zafer kazanmaya değil rızamı kazanmaya gönderdim. Zaferi ben takdir ederim. İzâ câe nasullâhi vel feth. Onu bekliyoruz. Ya Rabbi onların derdine, onların acısına, Urumçi'ye, Kahire'ye, Hama'ya, Hımıs'a, ezilenlere, mustazaflara, Patani'ye, Arakan'a, manamızla, maddemizle imdad edecek ümmetin ruhunu bize ihsan eyle.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü Aleyhisselam bir nesil yetiştirdiler ve buyurdular ki: "Hayrun nasi karni, thumma alladine yelunhum, thumma alladine yelunhum." İnsanlık aleminin en hayırlıları benim ashabım. Benimle birlikte aynı zamanda yaşayanlar, benimle birlikte iman edenler, sonra onları takip edenler, sonra onların ardından gelenler. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Kur'an-ı Hakim onlar öne çıkınca, imanda, İslam'da öne çıkınca,

Peygamber aleyhissalatu vesselama sahip çıkma noktasında herkesten önde olduklarından dolayı insanlığın imameti makamına sahabeyi çıkarıyor. Lekad radıyallahu anil mu'minin. Dünyada yaşarken Allah Teala onlardan razı olduğunu bizzat onlara haber veriyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın etrafındaydılar. Ebu Bekir'di, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Kadınlardan Hatice'ler, Zeynep'ler, Fatıma'lar vardı. Sonra bu ümmet bir Kur'an-ı Hakim'e, bir Peygamber aleyhisselamı hayatına, bir onlara baktılar. Madem ki Allah Azze ve Celle onları öne çıkardı, madem ki dünyada yaşarken cennetle onlar müjdelendiler, biz de çocuklarımıza Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Fatıma, Hatice diyelim, o isimleri verelim. Onlar isimleriyle Ömer olurlarsa ruhlarıyla da gün gelir Ömer olurlar. Ömer'in davasına, Ömer'in yoluna sadakat gösterirler. Babalar vazifelerini yapsın, sonrası çocuklara emanet. Onlar ötede bayrağı taşısınlar. Ömer dediler, Hazreti Ömer gibi olsun. Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda Hazreti Ömer gibi öne atılsın diye babalar çocuklarına Ömer, Ebu Bekir dediler. Fatıma dediler ki İslam'ın kızı olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam onun manevi babası olsun. Meryem dediler ki ve Meryem ebnete İmran elleti ahsanet farceha fenefekna fihi min ruhina ve saddakat bi kelimati rabbiha. Karşıda Beni İsrail, Allah ve Resul düşmanları bir blok oluşturduğunda, aşılmaz bir set gibi durduğunda, Meryem gibi Allah'ın buyruklarını ilan etsin, Meryem olsun dediler, Meryem gibi mücadele etsin. Onun için o adı koydular. Bize de bütün bu amaçlar, bütün bu gayeler adına bu isimleri verdiler. Kardeşlerim, sabah evden çıkarken aynanın karşısına geçtiğimizde orada baksak babamız bize Ömer dedi ya da Ebu Bekir dedi. Acaba dünyada adı Ömer olan yarın Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine gelince Ömer gibi muamele görebilecek mi? Herkes nefsi nefsi deyince, kendi derdine düşünce, Ömer gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Livaul Ham sancağı altında olabilecek mi? O halde oradan bir sahabeyi her gün alsak, o sahabeye baksak, Kur'an bize neden bunları anlatıyor? Neden bunlar dünyada cennetle müjdelendiler? Bunlar hangi amelleri yaptılar? Eğer biz de o amelleri yaparsak Allah bizi de cennetle müjdeler diyebiliyor muyuz? Aynanın karşısına geçip kadınlar Hatice, Zeynep, Fatıma olmak için, biz de Ömer olmak için ne yapmamız gerekir? Kimdi Ömer? Neredeydi Ömer? Nerede Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tanıştı? Nasıl oldu, nasıl erdi, nasıl yükseldi Ömer? Bir tanesine bakalım. Bu örnek olsun. Birini tanıyalım. Her gün bir sahabeyi karşımıza alalım. Onun ruhuyla, onun hayatıyla hemhal olalım. Kardeşlerim, Hattab'ın oğluydu Ömer. Babasını anlatırken diyor ki kâne fazzan galidan. Kaba bir adamdı, sert bir adamdı. Çobanlık yapardım. Kudeyt'ten 10 mil ilerilere giderdim. Sabahtan akşama kadar Mekke'nin sıcağında develerin peşinde dolaşırdım. Öteye beriye giderdim. Oturmama babam müsaade etmezdi. Halife olur Ömer radıyallahu anh. Hac emiri olarak Mekke'ye gelir. O çobanlık yaptığım yerler der, oraya gitsem. Arkasında onlar yüzler var. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İslam'dan önce babasının develerini beklediği yer. Oraya gelir ağlamaya başlar. Derler ki mayubkike ya Ömer. Seni ağlatan nedir ey Ömer? Der ki burada çobanlık yapardım. Şurada odun toplardım. Şuralarda gecelerdim. Babam akşama kadar oturmama müsaade etmezdi. Fakat

Şimdi Ömer'in sağında adam, solunda adam var. Dün çobandın, bugün ne hale geldin Ömer der. Hattab'ın oğluydu, çobanlık yapardı. Allah Resulüne hasımdı. Düşmandı Peygamber Aleyhisselam'a. Evinde

Elinde Ömer radıyallahu an sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim lehu mulkus semavati vel ard yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir aminu billahi ve rasuli. Bu ayete kadar okur. Fatıma'ya tokat vurmuştur Ömer. Kız kardeşinin yüzünden kanlar damlıyor. Elinde Kur'an'ın sahifeleri. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Yani Kur'an-ı Hakim Ömer'e diyor ki: Ömer, sen kılıcını kuşandın. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı öldürmeye gidiyorsun. Ama Ömer, dağlar, taşlar, yerler, gökler, denizin dibinde balıklar, semada kuşlar Allah'ı tesbih ediyor. Ömer, yuhyi ve yumit, öldüren Allah Ömer, dirilten Allah Ömer. Aminu billahi ve Resulü, Allah'a Resulüne iman et Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ayete gelince kendinden geçer, kız kardeşi karşısında yüzünden kanlar boşalıyor. O halde bırakır kardeşini. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Safa tepesinin eteğinde Erkam'ın evinde dışarıya çıkamıyorlar. Kılıcıyla hiddetle Ömer oraya gelir. Sahabe dışarıda görür Hazreti Ömer'i. Kapıya vurur fakat kimse kapıyı açmaya cesaret edemez. Hazreti Hamza radıyallahu anh gelsin, eğer niyeti kötüyse o zaman kılıcıyla Ömer'in canını alırım der. Kapı açılır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam مَا جَاءَ بِكَ يَبْنَ الْخَطَّابِ seni buraya getiren nedir Ömer? Biz burada saklanmıştık. Safa tepesinin eteğindeydik. Erkam'ın evinde Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Kabe'nin avlusunda namaz kılmamıza müsaade etmiyorlar. Neden bizi rahat bırakmazsınız ey Ömer? Neden buraya kadar geldin? مَا جَاءَ بِكَ يَبْنَ الْخَطَّابِ seni buraya getiren nedir deyince اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Şehadet ederim ki sen onun peygamberisin ya Muhammed der. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sevincinden ayağa kalkarlar. Peygamber Allahu Ekber diyor. Erkam'ın evinde saklanan sahabe Allahu Ekber diyor. Kur'an'ın ayetlerini okumaya cesaret edemiyorlardı. Fakat o gün Mekke'de dağlar, bayırlar Allahu Ekber'le tekbir sesleriyle inliyor. Ömer Müslüman oldu. Şimdi sen Müslümanları sevindirebiliyor musun? Sen eve girince, sen mazlumların, biçarelerin mahallesine girince, orada mustazaflar, orada ezilenler, orada biçareler, orada bilaller, orada ammarlar Allahu Ekber diyorlar mı? Bağdat'ta Müslümanlar Büveyhilerin, Şiilerin zulmü altındayken Tuğrul Bey oraya girince halife bütün Müslümanlar sevinçten Allahu Ekber diyordu. Anadolu'ya 15 bin Müslümanla Alparslan yürürken Anadolu Allahu Ekber diyordu. Selahaddin Kudüs'e yürürken Allahu Ekber diyordu ümmet. Fatih İstanbul'a girerken Allahu Ekber diyordu alem-i İslam. Yavuz büyük bir mazlumiyete, mağduriyete son vermek için çaldırana Şah İsmail'in üzerine yürürken alem-i İslam duada ellerini kaldırmış, zafer haberi gelince Allahu Ekber diyordu. Şimdi biz birkaç askerle Suriye'ye girince Muhammed'in ordusu yardıma geldi dediler. Yani işaret verdiler. Yani alem-i İslam dedi ki eğer Ömer gibi olursanız, Ömer gibi sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard
Dağa bakıyorsunuz, taşa bakıyorsunuz, o tesbihi görüyor, Allah'a iman ediyorsanız, aminu billahi ve rasuli, Allah'a, Resulüne iman ediniz, ayetine

icabet ediyorsanız, siz şehadet kelimesini getirince, siz yürüyünce, siz bir meydana girince, orada Müslümanlar sevinçten Allahu Ekber diyecekler. Kardeşlerim, Ömer radıyallahu anh Müslüman olur. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yoluna, onun getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine, duyurduklarına bütün varlığıyla iman eder. Sonra halife olur Ömer radıyallahu anh. Haberler gönderir, emirler, talimatlar gönderir. Onun orduları İran'a, İran Sasani İmparatorluğu üzerine yürürken, İranlılar diyorlardı ki, dünyanın en güçlü devletini Ömer'in askerleri nasıl çökertebilirler? Böyle demişlerdi ki, haftalar sonra İran'daki Beyaz Saray'da Ömer'in askerleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber diyorlardı. Elçiler geliyordu, elçiler gidiyordu. Ömer'i soruyorlardı. Kapıda bekleyenler vardı. Elçiler İran'dan, elçiler Bizans'tan, Mısır'dan gelir. Kapıda günlerce beklerdi. Bilal gelir, Süheyb gelir, içeri girerdi. Süheyl bin Amr gibi eşraftan olanlar, lider kadrodan olanlar derlerdi ki, لَمْ أَرَكَ الْيَوْمِ قَطُّ يَأْذَنُ لِهَا أُولَٰئِ الْعَب۪يدِ وَيَتْرُكُنَا عَلَى بَاب۪ي Bugün gibi kara bir gün görmedik. Köleleri, ezilenleri yanına alıyor, bizi kapıda bekle diyor. Yani Bilaller, Ammarlar, Allah'a yakın olanlar bana ne kadar yakınsa, sana ne kadar yakınsa, o Bilal gibi alemi İslam'da Allahu Ekber dediğinden dolayı ezilenler, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da Mürsi gibi mağdur olanlar bana ne kadar yakınsa o kadar Ömer'im ben. Sana ne kadar yakınsa onların acılarını, ızdıraplarını ne kadar hissediyorsan o kadar Ömer'sin. Dolaşırdı Medine sokaklarında. İran'ı Allah ona vermişti. Mısır'ın da devlet başkanıydı. Dünyanın en büyük devletinin başında Ömer vardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencisi Ömer. Yürürken yırtık çarıklarından ayağındaki parmakları görürlerdi. Üzerinde bir cübbe vardı, yamalıydı. Bir defa saymışlardı, cübbesinin üzerinde 12 yama vardı. Dolaşırken sokaklarda başındaki sarığın yırtıkları, püskülleri sallanırdı. Öyle giderdi sokaktan. Elçiler geldiği zaman ona bakarlardı. Kıyafetinden bu devlet başkanı olamaz derlerdi. Nerede sultanların sultanı Ömer, nerede diye sorarlardı. Medine'den Mekke'ye defalarca devlet başkanı, hac emiri olarak gitmişti. Yorulurdu, ayaklarında derman kalmaz. Üzerinden cübbesini çıkarır, bir ağacın dalına asar, toprağın üzerinde yatar, orada dinlenirdi. Ömer'di, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisiydi. Tevazuyu iliklerine kadar kuşanmıştı. Emretse dünyanın en mamur sarayını yaparlardı ona. Ama peygamberin yanına gitmişti bir gün. Yüzünde hasır izleri vardı. Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselamı o halde görünce gözünden yaşlar boşalmıştı. Ömer demişti, saraylar Kisra'ların, dünya onların, ahiret bizim olsa yetmez mi demişti. Ömer saraya nasıl girebilirdi ki peygamber aleyhisselatu vesselam böyle bir hayatı yaşıyorsa? Bir gün minbere çıkar, önemli bahislerden bahseder. Sonra bir yere gelir, der ki, İslam'dan önceydi. Kümtü muflisen, her şeyimi kaybetmiştim. Sonra birilerine su taşıyordum. Su taşıyarak günlük navalemi, nafakamı kazanıyordum. O haldeydim, bugünlerim vardı. Sonra minberden iner. İnsanlar, sahabe, Müslümanlar konuşuyorlar. Derler ki, هَلْ هَذَا الْكَلَامُ يُقَالُ فِي الْمِنْبَرِ
Bu söz minberde söylenir mi? Ömer bize hutbe irad ediyor. Orada İslam'dan önce iflas ettiğinde nasıl su taşıyordu, amelilik yapıyor. Karşılığında da kuru hurmalar alıyor. Onlar Ömer'in günlük nafakasıydı. Neden bize bunları anlatır Ömer deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh döner onlara der ki, bir gurur hali, bir mağruriyet hali beni silah etti. İnsanlar dinliyorlar. Dünyanın en muhteşem devletini Ömer idare ediyor. Ömer'in sözü kanun haline gelmiş. Kendimi orada o halimle anlattım ki, ey insanlar, Ömer de sizin gibi bir adam. Ömer'in de mazlumiyet halleri vardı, kaybettiği zamanlar vardı. Ömer'i görüp de aldanmayın. Siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Ömer'in ittiba ettiği gibi peygambere ittiba edin. Kardeşlerim, Hazreti Ömer bize Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunu, onun sünnetini canımızdan daha aziz bilmeyi öğretti. Her şeyden daha önemli onu korumayı öğretti bize Ömer radıyallahu anh. Efendimiz aleyhisselam bir defa dünyalıklar dağıtıyor. Bir münafık gelir. Allah Resulü aleyhisselamın yanına yaklaşır. Der ki, ya Muhammedu i'dil. Fe inneke lem ta'dil. Adil ol ey Muhammed. Sende adalet yok der. Peygamber aleyhisselamın yanına kızı Fatıma gelir. Baba der, hizmetçiler dağıtıyorsun. Kızının evde değirmenin taşını çevirmekten elleri patladı. Mecalim kalmadı su taşımaktan, omuzlarımda yarıklar var. Bir hizmetçi de kızına versen dediğinde, lekad sebekaki eytamu Bedir'in. Bedir'in yetimleri varken sana veremem demişti Peygamber aleyhisselam. Şimdi bir münafık Peygamber aleyhisselatu vesselamın adaletini sorguluyor. İadil ya Muhammed diyor. Adil ol ey Muhammed. Vay hak. Men ya'dil ba'di iza lem adil. Eğer ben adil olmazsam dünyada kim adil olabilir ki buyurdu Peygamber aleyhisselam. Ömer'in zoruna gitti. Nasıl olur da Peygamber aleyhisselamı cerh edebilir? Nasıl olur da Peygamber aleyhisselama hakaret eder? Dani adrib unuka hazel münafık. Bırak bu münafığın başını vurayım ya Resulallah. Peygamber aleyhisselama, onun sünnetine bütün varlığıyla ittiba eden bir Ömer. Minberdeler, hutbe irad ediyor. Gözleri birini arıyor. O birisi içeriye giriyor. Hazreti Osman. Osman'a diyor ki radıyallahu anh, neden geç kaldın Osman? Neden şimdiye kadar gelmedin? Hazreti Osman radıyallahu anh, çarşıdaydım, işim vardı. Ezanı geç duydum, ancak hutbeye yetişebildim deyince, abdestimi aldım geldim. Hazreti Ömer abdest kelimesini duyunca, Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri talimatı yok mu? Men etel cumate fel yagtasil. Cuma'ya gelen gusül abdesti alacak. Peki sen gusül abdesti almadan Cuma'ya nasıl gelirsin Osman? Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri talimatı var. Cuma günü Müslümanlar gusül abdesti alacak. Neden almadan gelirsin ey Osman diye. Hutbenin mevzusunu değiştirir Ömer. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinin ne kadar önemli, ne kadar mühim olduğunu anlatır. Sana anlatır, bana anlatır kardeşlerim. Peygamberin dünyasını neşreder. Peygamberin dünyasını korur Ömer radıyallahu anh. Suriye'den bir emir, Suriye'den bir melik yanına gelir. Mekke'dedir, hac zamanıdır. Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyor. Tavaf ederken yeni Müslüman olan Bizans'ın valilerinden, emirlerinden birisi. Orada bir gariban var, o da tavaf ediyor. Tavaf ederken bunun uzun bir cübbesi var. Cübbesine o garibanın ayağı basar. Ayağı onun cübbesine basınca bir tokat vurur garibana. O da bir tokat vurur. Sonra o vali Hazreti Ömer'in yanına gelir. Der ki, orada birisi vardı, tavaf ederken cübbeme bastı. Bir tokat vurdum, o da aynıyla bana mukabele etti. Onun cezasını ver Ömer deyince, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyururlar ki,
Lekite cezae ma faalte. Yaptığını buldun. Adam der

ki eğer benim zamanımda olsaydı, İslam'dan önceki halimde olsaydı, valilik yıllarımda biri cübbeme bassaydı onun cezası ölümdü. Nasıl sen yaptığını buldun diyebilirsin bana deyince, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurur ki, İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Biz de sizden İslam'dan önce bir hayat yaşıyorduk. Orada şerif olanlar vardı, orada değerli olanlar vardı. Onlar ezerler, onlar sömürürlerdi. Ama Müslüman olduktan, İslam olduktan sonra Allah bize buyurdu ki Azze ve Celle, İnne ekremeküm indallahi etkâküm. İnsanların soyuna, boyuna, vali olmasına, amir olmasına değil, yüreğindeki takvaya, imana bakacaksın. Yaptığını buldun der. Adam ayrılır, irtidad eder, İslam'ı terk eder. Kardeşlerim, o Ömer'di. Kadisiye'den mallar alınmış, taksim ediliyor. Kureyş'in önderleri, soyluları bekliyorlar ki Ömer en fazla aylık onlara verecek. En öndeler öyle zannediyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi, Ebu Bekir'in halefi olan Ömer radıyallahu anh, Bilal'den başlıyor, Bedir ashabından, Allah Resulü aleyhisselama en önce gelenlerden, Muhacir'den, Ensar'dan başlıyorlar. Yani Kur'an'ın ayeti diyorlar, İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Bundan sonra insanların imanına, yüreğine, takvasına bakılacak. Ona göre kâmet, ona göre kıymet bulacaklar. Ömer radıyallahu anh gece sabaha kadar ibadet eder. Sabah ailesinin yanına gider. Ve'mur ahleke bis-salati ayetini okur. Kalk evladım, Abdullah, Allah seni huzuruna bekliyor der. Gece sabahlara kadar namaz kılmaktan ayakları şişer. O halde mihraba gelir. Namaz kılar. Abdullah bin Şeddat diyor ki, bir gün camiye girdim. Ömer radıyallahu anh Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okuyor. Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah. İçimdeki derdi, gamı, kederi sana arz ediyorum ya Rabbi diyor ki, ağlıyordu Ömer. Semi'tu neşice Umar. Arkadan Ömer'in feryatlarını duyuyordum. Safların şu kadar arkasındaydım. Ama Ömer hışkırıklarla mihrapta ağlıyordu. Namaz kılarken kendinden geçer. Felya'budu rabbe hadel beyt. Bir gün namaz kıldırıyor akşam. Kureyş suresini okuyor. Kur'an Hakim'in sahibi buyuruyor ki, şu beytin sahibine ibadet etsinler. Ömer kendinden geçer, elini kaldırır. Felya'budu rabbe hadel beyt. Şu Mekke'deki Kabe'nin sahibine, Allah Azze ve Celle, insanlık, bütün bir alem, kainat ibadet etsin der. Onun için Şah Veliyullah-ı Dihlevi diyor ki, namaz kılarken biri elini bu kadar kaldırsa namaz bozulmaz. Çünkü Ömer radıyallahu anh kendinden geçmişti, namaz kıldırırken elini kaldırdı, Kabe-i Muazzama'yı işaret etti. Sanki Medine'deydi ama Mekke'de Kabe'yi görüyordu Ömer. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bu ameli kesir, olmaz dediler. Namazdaki halleri, ibadeti, kulluğu, bir hayat yaşadı Ömer. O hayatta Allah Resulü Aleyhisselam'a bütün mevcudiyetiyle ittiba etti. Dünyayı değiştirdiler kardeşlerim. Hazreti Ömer'den sonra sahabe İslam'ı İstanbul'un önüne kadar getirdi. Sahabe İslam'ı Fas'a kadar taşıdı. Pakistan'a, Endonezya'ya kadar gittiler. Sahabeden sonra İslam'ı İstanbul'dan Avrupa'ya Osmanlı götürdü. Onun ötesinde İslam intişar etmedi. Sahabenin ötesinde bir hamlesi olmadı Müslümanların. Neden olmadı? Derinlik olabildi. Sayı itibariyle Müslümanlar arttılar. Fakat haritada baktığınız zaman Ebu Eyyub el-Ensari İstanbul'a kadar gelebilmişti. Sonra Osmanlı'nın aşk ve fetih yıllarında, o devirlerinde ashab-ı kiramın ruhuna ittiba edenler, onlar Rumeli'ye gittiler, onlar Zigatvar'a kadar Allah ve Resul davasını taşıdılar, ulaştırdılar.
Eğer bizler sahabe devrine dönersek ya da Osmanlı'daki o aşk vecd yıllarına dönebilirsek, Allah Azze ve Celle Ömerlerin önündeki engelleri nasıl kaldırdıysa radıyallahu anhum, Ömer gibi bir İslam'ımız olursa, tevazumuz Ömer gibi, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba Ömer gibi, biri Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şerifini reddettiği zaman, sahih bir rivayete hakaret ettiğinde Ömer gibi radıyallahu anh celallenebiliyorsak, Osmanlılara Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini soruyorsak, Ömer gibi sokaklarda İslam'ın tevazusuyla, vakarıyla dolaşabiliyorsak, çağın kisraları, onlar da bu asrın Müslümanları önünde zelil olacak kardeşlerim. Bir dünya var. Ömerlerin dünyası, Ebu Bekirlerin dünyası. Karşıda Ebu Cehil'in karargahı. Ebu Cehil'in karargahında da onların azizleri var. Onlar azizlerini ekranlara çıkarıyorlar. Magazin programlarında şarkıcı diyorlar, türkücü diyorlar. Fuhşiyatın tacirlerini sizin çocuklarınıza anlatıyorlar. Ömer olmasınlar Fatıma, Hatice olmasınlar diye bunu yapıyorlar. Eğer sen evinde, ben evimde Ömer'i anlatabilirsek, o zaman Allah Teala yardımıyla gelecek, nusretiyle gelecek, önümüzdeki engeller, maniler kalkacak. Dünyada hiçbir şeyden korkmadığınız gibi ölüm de bize düğün gecesi olarak görünecek. Öyle gösterecek Allah Azze ve Celle. Son günleriydi Ömer'in radıyallahu anh. Said bin Müseyyeb diyor ki, Mekke'nin civarındaydık, Ebtah Vadisi'ndeydik. Ömer radıyallahu anh yerden taş topluyordu. Topladığı taşlarla kendine taştan bir yastık yaptı. Sonra üzerine cübbesini serdi. Ellerini kaldırdı. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Ömer'e yolunda şehadet ihsan eyle ya Rabbi dedi. Medine'ye döndü. Ömer şehit olarak Rabbine gitti. Ömer ölümden korkmuyordu. Beni şehit olarak huzuruna al ya Rabbi diyordu. Dünyada sünnetini hakim kılmanın mücadelesini verdiğim, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan ayrılığın üzerinden 12 yıl geçti. Ömer 12 yıl peygambersiz Medine'de yaşadı ya Rabbi. Bu kadar gurbet, bu kadar ayrılık yeter. Buradan daha ötesine, peygamberden ayrı bir hayata Ömer'in ruhu dayanamıyor. Gönder ölüm meleğini. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Yolunda Ömer'e şehadeti nasip eyle. Kardeşlerim, sahabe bir hayat yaşadı. O hayata baktığımız zaman, bu hayatı yaşayanlar bu asırda deliler, divaneler olur geliyor bize. Eğer deli divane olmadıysak, etrafımızdakiler bize baktığında bunlar delirmişler, divane olmuşlar diyemiyorlarsa, o zaman adımız Ömer ama ruhumuz Ömer'e yabancı demektir. Babalarımız bize Ömer dedi, ruhumuz da Ömer olsun diye. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabı gibi onun yolunda yürüsün diye. Eğer ruhlarımıza da Ömer'in hakikatini taşırsak, o zaman çağın Sasani devletleri, Amerika, Batı, küresel eşkıya, ümmetin önünde zelil olacak. Allahu Ekber diyeceksiniz. Erkam'da, Erkam'ın evinde, Alem-i İslam'ın bütün şehirlerinde Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler. Dağlar, taşlar tekbir sesleriyle inleyecek.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine, babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin.

bana olan şefkat ve merhametini hatırlarım. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi, Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani.

ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

0: işte Yıldız Efendim.
1: Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız Efendim.
1: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
0: Yıldız Efendim.

Kardeşlerim, namaz aynı, oruç aynı, hac aynı, kumarın yasağı aynı yasak, zinanın yasağı aynı yasak. Ama imtihan benim imtihanım. Ben internet çocuğuyum. Çocuğum benden daha çok teknoloji kullanıyor. Benim aldığım bir cihazı, parasını ben veriyorum. Okumuş yazmış adam olarak benimle alay eder gibi, sen onun programlarını açamazsın, bir göstereyim sana diyor. Böyle bir dünyada çocuklarımızı camiye gönderirken, namaz öğrensinler, abdest öğrensinler diye gönderirken, dinimizin bize yüklediği sorumluluğun bir bölümünü yapıyoruz. Hayır, Ankara'da, İstanbul'da, Aydın'da, İzmir'de Müslümanlar çocuklarını din öğrenmek için camiye gönderdikleri gibi, ya camilerin bir köşesinde de helal internet, mubah internet köşesi açıp çocuklara o eğitimi verecekler, ya da interneti çocuklarımıza Allah'ın razı olacağı şekilde kullanmayı öğretecek dershaneler kuracaklar. Bilal Habeşi'nin Mekke sokaklarında kırbaçlandığına dair kıssaları dinleyip ağlamakla kimse melekleri kandıramaz kardeşlerim. Hiç kimse kandıramaz. Kendimizi kandırırız. Cuma ezanı vakti gelmiş. Müslüman, Allah, Rabbimi hatırladım dedi. Şöyle güzel 5-10 cüz Kur'an okuyayım dedi. Kur'an okudu, cumaya gitmedi. Maşallah, maşallah. Kur'an deyince dayanamıyor mu diyoruz? Sen istersen Kur'an'ı hatmet. Cumaya gitmedin kardeşim. Cuma vakti Kur'an bile okunmaz. O vaktin sınavına hazır olmalıydın sen. Ümmeti Muhammed Orta Doğu'nun bir kasabasına gelmiş, bir sene 10 seneliğine görev yapacak bir peygamberin ümmeti değildir. Kainat ümmeti, kıyamete kadar baki bir ümmeti, insanlığın Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün dertlerini, çilelerini, kahrını yüklenmiş bir ümmettir ümmeti Muhammed. Kıyamet günü internet yükünün altında kalmıştık diye meleklere mazeret beyanı yapamaz Müslümanlar. Camilerde hoca efendiler Kur'an öğretirken, yine hoca efendi kılıklı birisi, onun da hoca gibi birisi olması lazım, çocuklarımıza bu internet dünyasının dikenlerine takılmadan nasıl yürüyeceklerini de öğretmelidirler. Yoksa uyuşturucu kullananlar, haram ve helal bilmeyenler bizden daha hızlı bir şekilde çocuklarımıza bal gibi yalatacaklardır zaten interneti. Tıpkı anne babalar utanıp sıkılıp, ya ben çocuğuma nasıl anlatacağım diye banyo tıraşını öğretmeye utandıkları gibi, hoca efendiler de kürsülerde böyle bir şeyi anlatsa, la ilahe illallah kürsüde bile edep kalmadı diye hocaları da ayıpladıkları için, hoca efendiler de evire çevire çocuklara banyoda öğretmek lazım deyip hızlı bir şekilde o konuyu kapatıp da sonunda çocukların Allah tanımaz, peygamber tanımaz, haram bilmez, zinadan korkmazdan banyoda nasıl banyo yapacağını, nasıl tıraş olacağını öğrenip önce zehir tadıp sonra da helalini öğrenmek zorunda kaldıkları ve bunun vebaliyle herkes kıyamet günü dirilmek zorunda kalacağı gibi, buyurun internet dünyası da aynı sıkıntılarla karşımızdadır kardeşlerim. Halep oradaysa arşın buradaymış ya. Halep oradaysa arşın buradaymış ya. İnternet her yerde, hem Halep'te hem burada. İnternetsiz yer yok. Kardeşler, şu kıyamet alametine bakınız ya. Ekmek yok, su yok, hayat ihtimali yok. Komşularımızda sağda solda 10 dakika yaşama ihtimali yok. Ekmek yok, aylardır elektrik yok, aylardır su yok. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ihtiyarlar ölüyor, camiler bombalanıyor. Her yer bomba, saat çalar gibi bomba çalıyor akşam. Saat başı bir bomba patlıyor bir yerde. Ama internet her şeye rağmen devam ediyor. Savaşçılar savaşırken, öldürürken, kurtulurken birbirlerine internet mesajı gönderiyorlar. Biz de burada internet, bak adam ne yaptı? Savaşı internet üzerinden oyun seyreder gibi seyrediyoruz. İnternetin gücünden bahsediyorum. O savaşı tutuşturan

onlar da zaten internetle tutuşturmuşlardı o savaşı. Savaşları da internet başlatıyor. Bitirirse internet bitirecek. Bu kadar büyük bir yükün altında ilmihali bile olmayan, internet ilmihali bile olmayan Müslümanlar olarak nasıl Rabbimizin huzuruna çıkarız biz? Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhin yazdığını tekrar yazarak ilmihal mi yazılırmış? Kardeşlerim, internet fıkhı, iletişim fıkhı, internet ilmihali, iletişim ilmihali farz-ı ayın duruma gelmiştir. Madem ihtiyar neneler bile yavrum bir açsana benim sayfayı bir bakayım diyorlar. Sayfayı nerededir görecek kadar gözü yok. Ama onun da bir sayfası var, onun da bir defteri var. Bir aç bakalım. Ne artık askerdeki torunu bile ona internet üzerinden mesaj gönderiyor. Bu dünyada tuvalet terbiyesinden önce camiye sağ ayakla sol ayakla girmeden önce geliyor internet artık. Bunu yapmak zorunda kimse Allah ondan soracaktır. Ama anne baba kesinlikle böyledir. Anne baba hiçbir şekilde hocaya hacıya yıkamaz bu sorumluluğu. Ama ne yapabilir? Kardeşim, hoca efendi, bu cuma bize internet adabından bahset. Kötülüğünü biz de biliyoruz zaten. Faydasını da biliyoruz. Ne haramdır ne helaldir bunu bilmemiz lazım. Kardeşlerim, internetin düşmanı olmak veya olmamak diye bir sayfa açmıyorum. Akıllı insanlar, aklı başında birileri olarak öcüdür bu diyecek halimiz yok herhalde. Ama daha derin bir hakikatleri konuşuyorum. İnternet deyince akla başıboşluk geliyor. İlmihalimizin birinci sayfasında bu olması lazım. İnsanı abes yaratmadık Allah buyuruyor. İnsan abes, yani başıboş yaratıldığını mı zannediyor? Başıboş yaratılmamış bir insanın başıboş hiçbir şeysi olmaz. Numarasız ayakkabısı olmayacağı gibi başıboş işi de olmaz. Dolayısıyla internette en büyük sıkıntı başıboşluktur kardeşlerim. Dibi yok, başı yok. Devletler kontrol edemiyor. Devletler kendilerini koruyamıyor internetten. Ve gitgide de daha da beter olacağı besbelli bir şey. Şunun filtresini çıkarıyorlar, öbür gün duyuyorsun filtrenin filtresi çıkmış. O da o filtreyi. O filtreye bir filtre daha çıkarıyor, elek takıyor. Eleği çıkarıyor, yelek takıyor. Bir şey, hiç sonu gelmiyor. Çünkü şeytan belli ki insan oğluna en büyük oyununu binlerce senedir tezgahlamış ve bu tezgahın ortasına oturtmuştur bizi. Çare yok. O zaman kardeşlerim, internete karşı bizim birinci eğitimimiz başıboş Müslüman olmayacağımız üzerinden olmalıdır. Başıboşluk, vakit başıboşluğu, insan onurunu yok sayma başıboşluğu şeklinde iki noktaya ayrılabilir. Dikkat ediniz, benim buradaki konuşmam şu anda sırf birisi espri yapmak için. Dedi ki hoca orada internette şu iş mekruhtur, şu iş helaldir. Dedim demedim hiç önemli değil. Resim koyuyor ya, resmin altına da bir şey yazdı ya, yalan olacak hali yok. Sahibinin bile sonra inanmadığı bir yalan yazılıyor bir kenara. Bir saat geçmeden koca dünyanın şu büyük kıtalarının tamamını dolaşıyor. O sözü söyleyen bile Allah Allah, bunu nerede söyledim diye merak ediyor. Ondan sonra 40 dereden su getirip ilaç yapsan onu temizleyemiyorsun bir daha. Yani internetten biri diyor ki filancanın ayağı kırılmış. Adam ayağını gösteriyor, bakın sağlam diyor. İnternette öyle yazmıyor diyor. İnternette öyle. Mübarek Yahudi'nin Tevrat'ında yazandan daha doğru sanki. İnternette öyle. İnternette gördüm diyor. Mübarek Levh-i Mahfuz açıldı da orada gördü sanki. İnternette gördüm. Neden? Kendi internete satmış, teslim etmiş şahsiyetini. Onun için internetten başka bir şey yok ki. Aile hayatı da internet, çoluk çocuğu da internet, internet, internet. Peygamberim ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Davud'un rivayet ettiği sahih hadisi şerifte. Kardeşlerim, bir kenara yazın diyemeyeceğim.
peygamber sözü bir kenara yazılmaz. Ona iman edilir. Ebu Davud ansiklopedi adı değil. Ümmeti Muhammed'in iman kitabı. Cennete nasıl girilir, cehenneme niye girilir anlatan kitap. Ebu Davud'un sahih rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, en ağır faiz, faizin hafifi ne? Allah'la savaşmak. Allah'la savaş. Değil mi? Kur'an ne buyuruyor? Faize devam ederseniz fe'zenû biharbin minallâhi ve rasûlih. Allah'a ve Resulüne savaş ilan edin o zaman. Hadiste ne buyuruyor Efendimiz? Faizin şu kadar büyük günahı var. Bunların bir tanesi belki Kabe'nin dibinde zina etmek kadar büyük günahtır buyuruyor. Faiz. Sonra Ebu Davud'un bu hadisinde ne buyuruyor? En ağır faiz, yani faiz dosyasının da üstünde bir faiz gibi bir suç, yani Allah'a ve peygamberine savaş ilan etmekten daha ağır bir suç, Müslümanın

Adam otobüs durağında otobüs bekliyor. Bir fotoğraf çekmişin arkasında bir bayan görünüyor. İkinci hanımıyla otobüs durağında yakalandı diye espri yapıyorsun. İki saat sonra adamın ikinci evi otomatik çıkıyor ortaya. 40 belge getirse benim böyle bir evlilik hayatım yok, inandıramıyor. İnternette çıktı. İnternette, levh-i mahfuza kayıtlara geçti adeta. İnternette çıktı. Müslümanın onurunun internet ortamına, internet çöplüğüne atılması bir afettir. Faizden daha ağır. İnne min arber riba, arber riba. Az çok Arapça bilenler ismi taftil diye bir şey bilirler. En üst noktada olan şey demek. Arber riba, faizin de en faizi. En faizi. Müslümanın onuruna dil uzatmaktır. Şimdi birisi içimizden çıkıp dese ki, kardeşim zaten internette yapılan başka bir şey yok ki, ciddi bilgi yazsan kimse okumuyor ki seni. Uydurursan, kimsenin aklına gelmez bir şeytanlık icat edersen meşhur oluyorsun. Sana o zaman link yetişmiyor. Ama şeytanın da aklına gelecek kadar bir şey olursa, herkes de az çok o kadar olduğu için kimse etkilenmiyor ondan. O yayılmıyor fazla. Bir dakika içinde bir Müslümanı milyonların önünde hırsız, ikinci saate kadınla dolaşırken, kumar oynarken, şöyle böyle diye gösteren bir Müslüman, erber riba, faizin de ötesinde bir günah sahibidir. Bu da internet sayesindedir. İnternetten Rabbimize kavuşacak şeyler de bulabiliyoruz. Şeytana şeytanlığı arattıracak şeyler de bulabiliyoruz. Buyurun, internet ilmi haline girmesi gereken bir paragraf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte, müminden başka arkadaşın olmasın.

O zaman benim internette takip ettiklerim arasında mümin olmayan biri olamaz arkadaşlar. Haram mı? Mekruh mu? Başka bir şey mi? Onu alimler takdir etsinler. Bir Müslüman gencin takip ettiklerinde sadece bilmem hangi şarkıyı iyi söylediği için birisi takip ettiği kimse olarak bulunuyorsa, müminden başka arkadaşın olmasın. Ar-racul ala dini halilihi. Herkes arkadaşının dini kadar dindardır diyen peygambere ne diyeceksin kıyamet günü? İnternet mübah, kullanılabilir. Ama şöyle bir senelik, beş senelik geçmişe dönüldüğünde Allah'tan korkmayan bir kimsenin haberini bile okumadığım ispat edilmelidir. Nasıl olsa bu çöplüğe ne atarsan at yanmıyor, kokmuyor, çürümüyor, kalıyor orada. Tenezzül etmez melekler kıyamet günü onu belge olarak getirmeye, ama dünya şartlarında belge olarak kullanılabilir. Kardeşlerim, bir de insanlar şöyle bir şey uyduruyorlar. Vallahi ben demedim, bana geldi, ben de arkadaşla paylaştım diyor. Bana gelmedi, ben arkadaşla paylaştım diyor. Peygamber ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bir yalanı araştırmadan aktaran iki yalancıdan ikincidir diyor. Onun kabahati yok, öbürü uydurmuş diye bir şey yok. Mümin, mümin, ey iman edenler, araştırmadan bir habere inanmayın sözünü Hucurat suresinden dinledikten sonra, bana atmışlar, ben de ona attım. Mübarek çöp atıyor sokakta sanki. Ona atmışlar, o da öbürüne atmış. Hayır, biz ümmetini miraca davet eden, yani gökler kadar yükseltilebilecek büyük bir mesafenin üzerinde kulluk yapmaya çalışan ümmeti Muhammediz. İnternet çöplüğü düzeyine düşemeyiz. Bunu birileri çöplük gibi kullanabilir, ama biz çöp adam değiliz. Evlerimiz çöp evine dönemez. Biz müminiz, biz Allah'tan korkarız. Korktuğumuz için de internetimizi de, telefonumuzu da, medyamızı da Allah'tan korku sırlarına ve inceliklerine göre ayarlarız. Kardeşlerim, çok önemli bir ayrıntı daha var. İnternet üzerinden hanım kardeşlerimiz istifade edebilirler mi? Allah'ın şeriatının kadın erkeği yok ki. Nimetler erkekler için, çamaşır ve bulaşık kadınlar için mi? Ne nimetse kadın erkek aynı. Ama şu kadar ki, bir yere fotoğrafını koyuyorsun, 3 dakika sonra vazgeçtim, yanlış oldu diyorsun. Sen onu geri alsan da on binlerce insan onu görüyor. Bir daha geri alamıyorsun. Evleniyor kadın, anne oluyor. Şu gençlik fotoğraflarım, İmam Hatip Lisesi'ndeki fotoğraflarım artık yakışmıyor, çocuklarım görmesin diyor. Geri toplayamıyorsun bir daha. Sen arkadaşına göndermişsin, bak biz okuldan mezun olurken ki resim diyorsun. Arkadaşın arkadaşına arkadaşına, iblisin ta en yakın torununa kadar gitmiş. Bir daha geri gelmiyor. Sadece alıyor internet, kimseye bir şey vermiyor. Elbette kadın da internet kullanır, ama internet onu kullanmaz, o interneti kullanır. Hanımlarımız, kızlarımız Allah'tan korkmalı, kuru edebiyat yapmamalıdırlar. Erkeğin sakallı fotoğrafı oluyor da kadının başörtü fotoğrafı niye olmuyor internette diyemez. Bu ayrıntıya girme pozisyonunda değilim şu anda. Ama ortada bir hakikat var ki, Allah kadını anne görmek istiyor, prestijiyle görmek istiyor. İnternet ise perişan ediyor. Senin başörtülü fotoğrafını 5 dakika sonra başı açık olarak senin karşına getirebiliyorlar. İnternetten senin başını açabiliyor ve bunu sen anlayamıyorsun.
Sen başörtülü diyorsun, başörtüsüz fotoğraf gösteriyor sana.

bu kadar ileri bir teknolojiye Müslüman kadın dikkatli girer. Kardeşlerim, internet konuşulunca bir şeyin daha konuşulması lazım. Biraz önce dedik ki internet alışverişin de merkezi haline geldi, yakında gelecek. Belki de çok yakın bir zamanda bakkalların kapısı hiç açık olmayacak. Sadece şu saatten şu saate filan adresten arayın diyecek. Bakkalın çırağı getirecek her şeyi. Şimdi de öyle ama tam öyle değil. Çünkü ekmek almak için bile kadınların çocuklarını bakkala gönderemeyeceği bir zamana doğru gidiyoruz. Oğlum bir ekmek al gel dediği zaman annesi, ben sipariş veririm anne diyecek. Sen kapıdan alırsın. Şimdi de öyle, bundan sonra kanunen de böyle olacak herhalde. Kardeşlerim, internet üzerinden alışveriş yapılıp yapılamayacağı ya da nelerin alışverişinin yapılıp yapılamayacağı konusunda kesinlikle bir internet ilmihali görmemiz gerekir. En önemli konularından birisi budur internet. Sadece bir ayrıntı olarak zikredeyim. İnternet üzerinden altın ve gümüş ticaretini helalleştirmek mümkün değil denecek kadar zordur. Kredi kartıyla, ki internet üzerinden kredi kartıyla alışveriş yapılabilir. Kredi kartıyla internet üzerinden bilezik yüzük alınamaz. Bu şeriatımızın faiz dediği uygulamalardan biridir. Bu da İmam-ı Azam Hazretlerinin içtihadı değildir. Filan Hoca Efendi'nin kanaati değildir. Sahih hadisi şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı şeylerden birisidir. Çünkü altın ve gümüşün ticaretinin yapılabilmesi için senin eline bilezik veya yüzük girdiği anda mal sahibinin eline de onun karşılığı ne kadarsa o kadar paranın girmesi lazım. Hadis-i şerif yeden biyet diyor. Bir el altını alsın, öbür el parayı alsın bu şartla. Altın ve gümüşe mahsus bir kural bu. İnternet üzerinden yapılan sen şuna katıl 100 abone bul, sen 200 abone bul, sana 1 lira, sana 7 lira, onlara girmiyorum. Onlarda da zaten bir internet muamması var. Ama o acil değil. Acil olan internet üzerinden kredi kartıyla, yani kuyumcunun parasını velev bir gün sonra olsun, bir gün sonra olsun bankadan alacağı alışveriş helalleştirilemez bir alışveriştir. İlmihalden söz ediyoruz. İnternet ilmihalimiz olsun istiyoruz. Bu da o ilmihalin birinci değilse ikinci konularından birisidir muhakkak. Kardeşlerim, hepimiz Rabbimizin huzuruna çıkacağız. O gün ne verdiyse Allah hesabını soracak. Ne verdiyse. Çocuk verdiyse çocukların hesabını soracak. Mal verdiyse malın hesabını soracak. Elbette İslam gibi muhteşem bir nimeti verip bizi Müslüman yarattığının da hesabını soracak. İslam'dan büyük bir nimet yok çünkü. Ve bu İslam'ı İnternet frekansları arasında çarçur etmek namaz kaçırmaktan daha basit bir suç değil. İnternete kurban edilebilecek bir İslam'ımız yoktur bizim. Bu İslam bize pahalıya mal oldu. Toprağın altında üstündekilerden fazla yatanımız var. Ağır bedeller ödeyip İslam sahibi olduk elhamdülillah. Rabbimiz bize her şeyi verdi. Ve ataakum min kulli ma saltumu. Ne aradıysanız verdik, Allah buyuruyor. El hak verdi. Hastanelerde sıra almak için teheccüd vakti gidiliyordu. Oturduğun yerden sıranı da alıyorsun, ilacını da alıyorsun, o hale geldi. Nimet bu. Bu nimete şımararak Allah'ın şeriatını kurban edemeyiz. Herhangi birimiz ekmeği israf edersek, suyu israf edersek Allah çarpar diye korkuyoruz da, şu İslam nimetini israf edersek, neslimizi en azından haram mekruh nedir bilerek internet kullanır hale getiremezsek, bunu sormaz mı Allah? İslam nedir kardeşlerim? Hayatın %100 içinde ve %100 hayatı kontrol etmedikten sonra İslam neyin İslamıdır? Hepimiz dinimize sahip çıkacağız.
çocuklarımızın alkolik olmasına karşı, kumar müptelası olmasına karşı gösterdiğimiz titizliği, kumarı gözünün içine sokan, alkolü sempatik hale getiren internete 1000 kat daha fazla göstermek zorundayız. Din bizim, biz ise Allah'ınızız. Allah hesabını soracağı nimetleri vermiştir. Bu hesaba hazır olmak, bunun bir ilmi halini bilmek, fıkhını bilmekle mümkündür. Burada hepimiz bir internet fıkhı, internet ilmi hali, iletişim ilmi hali araştırmak zorundayız. Nasıl bizim köyün yolunu hala yapmadınız diye soruyoruz. Müslümanların internet hükümleri konusunda hala bir kürsü kurmadınız siz. Müslümanlar bunu papazlardan mı soracak diye, buyurun. Kim yetkiliyse, etkiliyse soralım. Bize Bağdat'ta ölen filanca şeyh efendi ölmeden önce Cebrail'e demiş ki, Azrail'e demiş ki, nere geldiniz, vaktim mi geldi benim, bu hikayelerden ziyade buyurun internet geldi. Kasıp kavuruyor, savaş idare ediyor internet. Müslüman kardeşimin doğranışını 10 saniye sonra bana ulaştırmak ve beni kahretmek için psikolojik bir savaş malzemesi olarak internet kullanılıyor. Avucumun içine geldi. Namaz kılarken beni rahat bırakmıyor. Uyurken uyanıp gün gece boyu 3 defa 5 defa son durum ne diye internetten, sanki o bakmasa facia olacak dünyadaki gibi. Uykusunu bölüp internet sayfasına bakar oldu insanlar, ama bakacak bir ilmihal kitabı yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçların ağrıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahiret

0: Olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

de bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İki insanın bir camide birinci safta namaz kıldığını düşününüz. İkisi de başında takkeleri, belki de omuzlarında cübbeleri, çoraplarını giymişler, birinci safta namaz kılıyorlar. Her ikisinin de sakallı olduğunu da düşünelim. Ellerini bağlamışlar, Fatiha'yı okuyorlar ve namaz kılıyorlar. Bunlardan birisi abdestsiz camiye gelmiş ama abdesti yok. Hangi müçtehit, veli, hoca efendi, pedagog, alim bunların arkadan izleyerek veya mihraptan geçip yüzlerine bakarak abdestsiz olduğunu anlayabilir? Birisi abdestsiz bunların. İki namaz kılanımız var. Birisinin abdesti yok. Dolayısıyla abdesti olmayanın kıldığı namaz namaz değil. Şu dünyada kesinlikle Allah'tan başkası abdest sizi çıkaramaz oradan. Çünkü abdest namazın ruhudur, cesedi değildir. Cesedinden bir parça olmadığı için bu abdestsiz kılıyor diyemeyiz. Anlaşılmaz. Ama o iki kişiden bir kişi mesela rükû yapmasaydı hemen anlardık. Bunun namazı sahte derdik. Secdeye gitmeseydi ya da dudaklarını kıpırdatıp Fatiha'yı okumasaydı eksik namazı hemen anlardık. Çünkü namazın gözle görünüp parmakla sayılabilecek maddi parçaları diyeceğimiz parçaları var. Rükû, secde, okuma, tesbihat bunlar gözle görülüyor. Ama namaza niyet etmeden başlayan birisinin niyetsiz kıldığını nasıl anlayacaksın? Abdesti bozulduğu halde namaza durduğunu kim anlayabilir? İkisi de dışarıdan seyredildiğinde maşallah ne güzel namaz kılıyor olur. Hatta şöyle biraz dikkatli ellerini güzel bağlayıp sarığını da kalın sarsa, sakalı da uzunsa, cübbesi de çok böyle derin bir cübbe ise herhalde bunun namazı Miraç'tır zannedersin. Abdest

Yoktur halbuki. Meselemiz şu. Namaz kılan iki Müslümanı uzaktan seyrederken biz niyetlerine abdestleri bulunup

Hatim indirse, abdestsizse namaz değil o. Üstelik kafir olur abdestsiz kılsa bilerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o mescitte, onun namaz kıldığı yerde o adamları görseydi, Allah bildirseydi anlardı onun abdestsiz olduğunu. O da anlayamazdı. Neden? Çünkü abdest ve niyet gibi namazın orijinalinden olduğu halde önem arz eden bağlayıcı unsurlar Allah ile kul arasındadır. Ama namaz onların sayesinde namazdır veya değildir. Bir Müslüman abdestli bir şekilde namaza dursa, Fatiha'nın da yarısını okusa yine namazı namazdır. Abdestsiz birisi namaza dursa, Fatiha ile beraber Bakara suresini de okusa yine namazı namaz değildir. Çünkü namazın özü, ruhu abdestin üzerinde durur. Niyetsiz namaz jimnastiktir. Jimnastikten de ibadet olmaz. Bundan anlaşılıyor ki kardeşlerim, biz maddi gözle izleyebildiğimiz şeyleri anlıyoruz, ona namaz diyoruz. Bazı şeyleri izleyemiyoruz ama onun yokluğuna rağmen namaz var diyebiliyoruz. Allah da ise yok. Melekler onu namaz olarak yazmıyorlar. Çünkü abdest namazın olması gereken parçalarındandır. Namaza niyetle durmak namazı namaz yapan şeydir. Eğilip kalkmanın adı namaz değil ki. İbadetin adı namazdır. İbadette Allah'ın murad ettiği gibi yapılır. O zaman çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bazı şeyler bize göre mükemmel, maşallah, nazar değmesin şeklindedir. Allah'a göre yok. Yok. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Camide şu namaz kılanlara baksana, maşallah maşallah maşallah. Bir de Ebu Bekir radıyallahu anh Miraç gecesi böyle geldiğinde Efendimiz'i namaz kılarken görmüştür herhalde. Zannedersin abdestsiz camiye girdiği için çarpılacaktır, adamın haberi yoksun sen. Senin haberin yok. Adam abdestsiz camiye gelmiş. Kastense tabii. Unutur insan abdestinin olmadığını. Unutur, var abdestim zanneder. Allah gafur ve rahimdir o zaman. Hiç tereddüdümüz yok. Bile bile abdestsiz Müslümanların camisine geleceksin. Elini kaldırıp, tekbir getirip namaz kılacaksın. Maazallah, maazallah. Bunu inadına yapan kafir olur. Abdest Allah'ın çok açık emri çünkü. Ama gözle, çıplak gözle, laboratuvarda, hiçbir yerde bunu biz keşfedemeyiz. Hiçbir yerde keşfedemezsin. Adamı 24 saat izledik biz. Hiç abdese gittiğini görmedik. Belki adam 24 saattir bozmuyor abdesini. Bu örneği kardeşlerim anladıysak, inşallah anladık. Bu örneği 1,5 milyar dediğimiz İslam aleminin üzerine uyarlayın. Hac var. Kura ile hacca gidiliyor hem de. Namazın da rükû vardı. Abdestsiz kılanın rükû vardı. Ramazan'da kolileri, hediyeleri, sadakaları verecek yer bulunamıyor. Var elhamdülillah. İftarlar, Allahu Ekber. Gökleri yere indirdik iftar için. Hele Ramazan olsun, şimdiden zaten hesaplar başlamıştır. 7 yıldızlı oteller bile iftar etti. Hamdolsun elhamdülillah. Altta meyhane, üstte iftarhane. Şükür, gidiyor işler. Gençler sakal bırakabiliyorlar. Düğünde keseceğim ama o zamana kadar sakallıyım diyor. Güzel, her şey güzel. Nasıl namazın abdesti olmadığı için biz ölü namaz, hatta dinden çıkarır bir namaz kabul ettik.
İslam'ı da Allah'ın görmek istediği şekilde olmadığı sürece bu iftarlar, bu haçlar, bu kâr

vakıflarının duvarlarımızda asılı olması. Bu kurduğumuz vakıflar koca koca camiler, çift 5-6 minareli camiler. 40 haneli köyde 3 cami. Görüntüleri abdestsiz namaz görüntüleridir. Bize göre mükemmel. İslam geldi gidiyor bile. İslam ortada yok. Camiyi mi inkar edeceğiz? İmam Hatip Lisesi'nin varlığını mı inkar edeceğiz? Hayır. Adam namaz kılarken sakallıydı. Sarığı da var, cübbesi de var. Mükemmel namaz kılıyordu. Niye abdestsiz diye adamın namazını sıfır saydık? Çünkü abdestsizin namazını Allah namaz demiyordu ondan. Allah namaza bir şart indirdi. Böyle kılarsanız ibadettir bu dedi. O böyle dediği şeye Rabbimizin yanaşmayan birisi namaz kılmıyor. Buna itiraz edemediğimiz gibi Allah iman edenleri on binlerce, yüz binlerce ananın, babanın, farklı anne babanın çocuğu oldukları halde kardeş görmek istiyor. Bu kardeşlik olmadığı sürece de abdestsiz namaz gibi, kardeşliğin olmadığı toplumdaki Müslümanlıkta abdestsiz namaz gibidir. Anne ve babası aynı kardeşlerine baktığı gözle, beyazın siyaha, siyahın beyaza, kuzeylinin güneyliye, güneylinin kuzeyliye, filan ırktan olanın öbür ırka, anne baba bir kardeş gibiden daha da samimi bir şekilde bakmadığı bir toplum İslam toplumu değildir. Olur mu bu kadar camileri nereye koyacağız? Nereye koyarsan koy camileri. Bizim vakıfların adı İslam Vakfı, Kur'an Vakfı olsun. Adam camide namaz kılarken kıbleye dönmemiş miydi? İkisi de kıbleye dönüyordu. İkisi de Allahu Ekber diye ellerini kaldırıp iftitah tekbiri almışlardı. Niye bir tanesine bu üstelik gavur olacak, abdestsiz namaz kılıyor dedin? Çünkü namazın ruhu abdesttir. Ruhsuz namaz iskelet namazdır. İslam da Adem'in çocukları olarak bütün müminlerin kardeş olduğu dinin adıdır. Irklar etkin olduğu sürece İslam yoktur. Sarığa sakala rağmen yoktur. Tam da bunun üstüne kaymak süren şey nedir? Kabe aynı, namaz aynı, oruç aynı. İftar sofrasında da yine beraberiz. Şirket kurarken de beraberiz. Ama benim mezhebimden olan daha iyi Müslümandır. Aslında öbürünün Müslümanlığı da tartışılır. Bizim mezhepten değil. Hanefi değil. Hanefi olmayan da mı yaşayacak bu topraklarda? Allah herkese nasip etsin bizim tarikata girmeyi. Ya insanlar çok uğraşıyorlar ama yok, onların tarikatı boş tarikat. Orijinal değil, Çin tarikatı o. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ancak bu cümle bu pozisyondan bizi kurtarabilir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah. Bizim vakıf orijinal Müslümanların vakfı. Öbürleri çakma Müslüman. Bizim yazarın kitabı okunduğu sürece senin Müslümanlığın işe yarar. La ilahe illallah. Nasıl abdestsiz namazı Allah kendisiyle alay edilmek gibi görüyor da namazı abdestsiz bilerek kılana kafir muamelesi yapıyoruz? Birbirimize kardeş pençesi vurdurtmayan, birbirimizi kardeş olarak göstermeyen Müslümanlıkta abdestsiz namazdır. Tıpkı onun gibidir. Irkımız ne olursa olsun, mesleğimiz, kimliğimiz nasıl olursa

olsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hepimizi tek renk, tek boyda, tarağın dişleri gibi yapmadığı sürece ne insanlığımızda hayır var ne de Müslümanlığımız o Müslümanlıktır. Ve kardeşlerim, şunu alnımızın önüne en iyi göreceğimiz yere yazalım. İslam günahsızlar toplumu demek değildir. Müminler toplumu demektir. Günahsızlık dünyanın kaderinde yoktur. İslam Allah'a iman eden, ahirete iman eden, Muhammed Aleyhisselam'ı rehber gören ama yer yer zinanın da, kumarın da, hırsızlığın da, cinayetin de olabileceği toplumdur. Çünkü İslam insan toplumu kurar. Meleklerden toplum kurmuyor. Dolayısıyla bu sözünü ettiğimiz kardeşliğimiz tertemiz günahsız insanlardan oluşmuş Müslümanların kardeşliği değildir. İçkicimizin, kumar oynayanımızın, filanca hatayı yapanımızın, belki hırsızlık yapanımızın bile bu kardeşlik çatısı altında bulunduğu toplumdan söz ediyoruz. Binaenaleyh ekstra kaliteli Müslümanları toplayıp bir numaralı kardeşler, diğerleri de defolu kardeşler değildir. Her şeye rağmen ümmeti Muhammed'den olan herkes mümindir. Müminlik şartlarını koruduğu sürece de canımız kardeşimizdir. İmanımız budur bizim. Biri kumar oynayanları, öbürü zina edenleri, öbürü yalan söyleyenleri, öbürü siyasete bulaşanları, öbürü filanca hastalığı olanları atınca kendisinden ve ona alkış yapanlardan başkasını bırakmayanların toplumu İslam toplumu değildir. İslam o kadar büyüktür ki günahkarları da çatısı altında rahmetiyle tutan bir dindir. Önce bunu düzelteceğiz. Ve bunu düzeltirken de ailemizden başlayarak düzelteceğiz. Hayalimizdeki eşi, rüyalarımızı süsleyen narin çocukları ve ailemizin diğer fertlerini, öyle hısımlar, öyle dünürler, öyle kayınpederler, öyle damatlar, öyle enişteler. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'sinde bile bu olmadı. Bütün bu çarpık görüntülere rağmen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes kardeşimiz olacak. Yaramaz kardeş olur tabii. Eşkıya kardeş de olur. O Allah'tan hak ettiği, şeriatın ona takdir buyurduğu cezayı alır. Ayrı bir mesele. Hiç unutmayalım. İçki içtiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'sinde içki içtiği için, sahabi olduğu halde o harama bulaştığı için cezalandırılan, sopa yiyen adama bağırıp çağırdığında sahabiler, utanmaz adam, peygamberin sağlığında mescitte ne yaptın sen, böyle o rezillik olur muydu, yuh sana diye hakaret edildiğinde onu birisi sahiplendi, hatırlıyor musunuz? Onu sahiplendi, ona avukatlık yaptı. O kimdi? Ne buyurdu o zaman?

Bunu sahiplenen, bu adama niye bu hakaretleri yapıyorsunuz? Bilmiyor musunuz, o beni severdi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O beni severdi diyor. Demek ki Muhammedun Resulullah diyen, Medine'de içki içmiş olsa bile cezasını çeker. Ama müminlerin kardeşidir. Bu da Allah'ın İslam'a yazdığı kaderdir. Bugün dünya üzerindeki onlarca etnik yapı, ırk, farklı kültürel kimlikler İslam çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Bu kadar farklı renkli kültürlerin içinde bir arada durmanın bazı terörle bile sonuçlanabilecek sonuçları olabilir. Buna rağmen İslam'ın büyüklüğü, Kur'an'ımızın ağırlığı ve cennet umudumuzun derinliği bizi bir arada tutabilmelidir. Tutacaktır da Allah'ın izniyle. Kafası küçük, basireti dar ve peygamber mantığıyla düşünemeyenler de sadece kendi tabelalarının ışıklandırdığı bölgede kalanları iyi Müslüman, gerisini de şu veya bu sebeple ikinci sınıf Müslüman zannetmekle sadece kendilerini ana merkezden uzaklaştırırlar. Kimse bu dünyada Allah'ın kullarını Allah'tan uzaklaştıramaz. Kendisi geri geri gittikçe, cahiliye dönemine doğru gittikçe onların uzaklaştığını zannediyordur. Filan Müslümanları şu sebeple, bu Müslümanları da öbür sebeple, arkadaki Müslümanları şu sebeple ileri doğru itip hadi hadi hadi hadi siz çok uzaksınız peygamberden diyenler esasen kendileri geri geri insanların ırklarına göre, renklerine göre, çocuk sayısına göre, mallarına ve forslarına, siyasi kimliklerine göre değerlendirildiği cahiliye dönemine doğru ökçeleri üzerine geri gittiği için onları uzaklaştırdığını zannediyor. Ana merkez Allah'tır. Peygamberidir aleyhissalatü vesselam. Kur'an tutucu tutkalımızdır bizim. Uzağa attığını zannedenler gerildikleri için geride kalmışlardır. Eksen Allah'tır. Kitabıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Ve bu Allah'ın Adem aleyhisselamdan beri hak ve batıl planı yapmasının sonucu olan kaderidir. Müminler kardeş olacaklar. Bu kardeşliğimiz birbirimizin cennet teminatıdır aynı zamanda. Kardeşliğimiz zayıfladıkça abdestimiz bozuluyor. Bozuk abdestlerle kıldığımız namaz ne kadar Allah için yapılmış bir ibadetse, zedelenmiş kardeşliklerle de yaşadığımız Müslümanlık o kadar Allah için Müslümanlıktır. Biz bu Müslümanlık takvimini hanımlarımdan birini boşayayım da iddeti bitince sen evlenirsin diyen adamlarla başlattık. Şimdi takvimimiz evlenecek iki gencin arasına dedikodu, fesat sokarak onların evlenmeden boşanmalarını ortaya çıkaracak fitne ve fesatla dolduysa, başlangıçla mevcut arasında uçurumlar var demektir. Kardeşliğimiz zedelendiği sürece, birbirimizi ırkımızla gördüğümüz sürece, birbirimize puanlamayı tarikatımıza, vakfımıza, mezhebimize göre yaptığımız sürece,
Hanefi mezhebi filan mezhepten daha eftaldir. Onlarınki de inşallah namaz sayılır artık. Onlar Şafii'ye göre kılıyorlar. O hadi onlar da olsun bakalım, fena değil. Hele Hanbeli ise zaten ne işi var camide? Dediğimiz sürece, hey adam, adam, abdestin bozuldu senin. Hem de caminin içinde bozuldu. Sen hala tekbir getirip namaz kılıyorsun deriz. Abdesti bozulmuş bir kişi camide var. 1000 kişi namaz kılıyor, birisinin abdesti bozuk. Kural buydu. Herkesin abdesti bozuksa camide, bari toptan bunlarınkini kabul edelim mi diyecek melekler. Kökten abdestsiz cünüp bunlar o zaman. Ha bir kişinin abdesti bozuk, onun namazı olmayacak. Ha camideki herkesin abdesti bozuk. Şimdi herkes kardeşliği zedeleyecek şey yapıyor diye Allah'ın bu büyük hükmü teğet mi geçilecek? Herkes hemşerisine tutunuyor. Herkes kendi adamını koruyor diye Allah'ın bu derin hükmü, İslam'ı İslam yapan, Yahudilikten farklı hale getiren bu anlayış olmamalı mı şimdi? Yahudilik aile dinidir. Anadan geçer. İman ederek kimse Yahudi olamaz biliyorsunuz. Anası Yahudi olması lazım. Çünkü ırk dinidir. İslam'ı da böyle mi yapmayacağız biz? Herkes memleketlisine sahip çıkıyor. Ama senin bilmediğin bir şey var. Adama sahip çıkıyorsun, adam satıyor seni sonra. Peygamber aleyhisselamı da sattı münafıklar. Kaderi bu insanlığın. Arkadan vurulmak bu dünyada kaderdir. Tedbirini alırsın. Ciddi davranırsın. Ne yapalım? O ölüm var. Hastalık var bu dünyada. İslam kendisine iman edenleri kardeş yapma dinidir. Tıpkı abdestsiz namaz olmadığı gibi kardeşliğin cereyan etmediği bir toplumda da İslam yoktur. Olamaz. Olamaz. Köleler efendilerinin sofrasına oturduğu zaman İslam İslam'dır. En büyük ibadetimiz olan namazda koltuk numaraları yok. Biletler hep aynı camide. Köleler, işçiler, zenginler, fakirler, herkes camide birinci saf için yarışan insanlardır. Eğer toplumlarımız, yaşadığımız toplumlar başka şey olduysa Allah'tan uzak olduğumuz için öyledir. Müslümanlığımız hayalet Müslümanlığa dönüştüğü için böyledir. Bu kardeşliğimiz de kesinlikle kağıt üzerinde bir kardeşlik değildir. Birbirimizin canı, birbirimizin malları ve birbirimizin onuru. Bu üç şeye sahip çıktığımız sürece kardeşlik vardır. 1,5 milyar Müslümansa dünyada, ben 1,5 milyon can taşıyorum demektir. Benim canım 1,5 milyardır. Bunlardan 3'ü öldüğü zaman ben öldüm demektir. Yemen'de patlayan bomba beynimin içinde patlamalıdır. Bengaldeş'te sel olduğu zaman benim 8. katta oturuyorsam bile evimin içinden akıyor olmalıdır o sel. Kardeşiz çünkü. O bana bir şey olduğu zaman böyle yapmamıştı ama. Olsun. O bana karşılık versin diye değil ki bu. Rabbim istiyor diye böyle.

Ben camide namaz kılıyorum. Mısır'dakiler kılmadı. Ben de şimdi kılmam diye protesto mu edeceğim? Bana ne onların namazından? Bana Rabbim namaz kıl dedi, ben kılarım. Mısır'dakiler kılmamış, Nijerya'dakiler kılmamış. Bana ne? Nijerya'dakiler, Mısır'dakiler emperyalist diyormuş bana Osmanlı yüzünden. Biz de onlara kardeş mi diyeceğiz şimdi? Evet. O namaz kılmadı diye ben onu yok sayıyor muydum? Ben de protesto ediyor muydum namazı? Ben onun için kılmıyorum ki. Allah için kılıyordum. Kardeşliği de ben onun için yapmıyorum ki. Allah için yapıyorum. Karşılığını Allah'tan beklerim. Nijeryalı'dan, Mısırlı'dan ne bekleyeceğim ki ben? Kör körün nesinden görecek? Meselemiz bizim, namazı Allah'ın emri kabul ettiğimiz gibi, tıpkı namazı nasıl Allah'ın emri kabul ediyorsak, o şekilde kardeşliği de Allah'ın emri kabul edip etmememe meselesidir. Araplar çok turistik çalışmalar yapıyorlar. Tüccarın durumu iyi. Onlar geldi mi birlik eşya beşe satılıyor nasıl olsa. Arap kardeşliği, İslam kardeşliği böyle bir şey. Asla böyle bir şey değil İslam kardeşliği. Asla böyle bir şey değil. Buna ticari kardeşlik denir. İslam kardeşliği denmez. İslam'ın gücü kesinlikle bütün müminleri annelerinden doğmuş kardeşleri gibi kardeş yapma gücüdür. Bu kardeşliğin pratik olmasına engel tavırların sahipleri, ırkçılığı geliştirenler, siyasi sorunları büyütenler, ticari menfaatlerini dinlerinin önüne geçirenler, bazı özel sorunları evrensel boyuta taşımak isteyenler, cami kapatanlar kadar suçludurlar Allah katında. Ha camiler kapandı, Müslümanlar namaza gelemediler. Ha da Müslümanların kardeşliği gerçekleşemedi. İkisinde de Allah'ın muradı kalkıyor ortadan. Namaz kılınmadığı, ezan susturulduğu zaman da Allah bu işten razı değil. Müminler birbirlerine düşmanca baktıkları zaman da Allah bundan razı değil. Her şeye rağmen mümin olarak birbirimizin can parçası olduğumuzu bilmemizi ve bunu pratiğe dökmemizi istiyor Allah. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Resulullah benim Resulümdür, peygamberimdir diyen kardeşlerim aleyhissalatü vesselam, ne buyurduysa peygamber haktır diyen kardeşlerim, belki de şenlik olsun diye kutlu doğum çalışması yapmış olan kardeşlerim, o doğan doğumuna kutlu şenlikler yaptığımız peygamberimiz ne diyor biliyor muyuz? Ya da hiç düşündük mü bunu? Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifi yüzlerce defa duymuşuzdur. Bir kere bu mantıkla düşünelim ama. Keşke bir kere duysaydık da. Şu etnik sorunlar yüzünden birbirine kılıç kuşanan Müslümanların camilerinde bile farklı düşüncelerden, farklı ekollerden dolayı birbirlerine neredeyse selam vermeyecek hale gelişlerinin şeytana ne kadar hizmet ettiğini, Allah'ın rızasından bizi ne kadar uzaklaştırdığını bir kere anlasaydık keşke. Ne buyuruyor? Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz. İman etmiş olmaz. Ben şimdi sizinle hayali bir dünyaya geçiyorum. Hiç

olmamış bir şey kabul edin. Olmaz da zaten böyle bir şey. Ben anlatayım ama. Hani cinler aleminde filan olur belki. Bizde olmaz. Duydum ki belediye köyün yamacından yol geçirecekmiş. Orada da 50 dönümlük bir yer var. İhtiyar bir kadının. Sanal ha, böyle bir şey olmaz dünyada. Ben bu haberi duydum. Köyde iş adamları falan var. Onlara söylesem hepsi gider o arsayı alırlar. Çaktırmadan o kadını bulup 50 dönümü üzerime geçireyim. Yol da oradan geçsin. Biz de hiya olalım. Kendim için ne istedim? Bu arazinin üzerinden yol geçecek. Bu arazi değerlenecek. Ben bu araziden kaymaklanayım. Haram değil bu. Çalmayacağım, çırpmayacağım. Gasp etmeyeceğim. Ticari bir kurnazlık yapacağım. Ama orada şufa hakkı bulunan yanı başındaki arkadaki arazilerin sahipleri var. Onlar duyarsa o yaşlı kadın bunu çakar, 40'a satacaksa 60'a satar. Karıştırma sağa sola. Kimse duymasın. Al, onlar çok arsa istiyorlarsa satarsın 3 katına canım. Arsayı yemeyeceksin ya sen. Ne demişti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Sizden biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşleri için de sevmediği sürece iman etmiş olamaz demişti. Ama arsanın tapu töreninden sonra bir iftar programına diyeceğim yok hani. O iftar verilir tabii fakir fukaraya. Kurban da kesilebilir, çok iyi olur. Arazi uğurlu arazi olur kurban kesersek. Değil. İslam bu değil. İslam bu değil. Hangisi İslam? Siz Mekke'den eliniz boş geldiniz. Şu gördüğüm büyük bahçe dedelerimden bana kalmış hurma bahçesidir. Yarısı senin, yarısı benim. Hadi Allah bereket versin. Buyur ek burayı diyen adamların İslam'ı İslam'dır. Müslümanlık onların Müslümanlığıdır. Bizim Müslümanlığımız işte böyle Müslümanlıktır. Ama filanca hacı olduğu halde böyle yapmamıştı. Bu sahabiler de hacı değildi. Hac farz değildi böyle yaptıkları zaman. Allah onlardan razı olsun. Hac farz değildi. Hacı Ebu Bekir değildiler böyle yaptıkları zaman. Hacı Sa'd bin Ubade hiç duymadık bu dünyada. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh duyduk. Hacı Sa'd duydunuz mu hiç? Hacı Ömer var mı? Onlar kulluklarını, Allah için yaptıkları şeylerini yüreklerine gömdüler, kartlarına yazmadılar. Ve yaptıkları şeyler Allah'ın razı olduğu işler oldu. Kart vizitlerinde sadece babalarının onlara verdiği isimler vardı. Allah'ın verdiği sıfatları ahirete sakladılar. Mümin, mümine kardeşliğini göstermediği, ispat etmediği sürece Allah'ın rızasından uzakız kardeşlerim. Kimse haccıyla avunmasın. Haccı borcuydu zaten. Ramazan'da iftar yetmez. Yıl 12 aydır. Sen sadece bir ayı, o bir ayında bir gününü, bütün 365 günü kapatacak bir çalışma olarak göremez. Müminlerin kardeşliği ve bu kardeşliğin gerçekleşmesi hangi fedakarlığı gerektiriyorsa yapılacaktır. Bu kardeşliğimiz
ciddi bir şekilde imanımızla bağlantılıdır. Hem Kur'an müminler kardeştirler diye damgalıyor, hem de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz başka türlü iman etmiş olamazsınız diyor. Şeriatımız ırklarınızı yok sayın demiyor. Beyaz derililere siz siyah sayın kendinizi demiyor. Siyahlara siz topraksınız demiyor. Ama Allah'tan, bu peygamberinden daha değerli bir isim olmayacağı gibi İslam'dan daha üstün bir vasfınızda olmasın diyor. Tıpkı amcan, halan, dayın, teyzen, senin canın, akraban ama hiçbir zaman anan baban değil olduğu gibi. Dayın dayın, amcan amcan, halan öp ayağını, hiçbir zararı yok. Ama ana değil. Ana başka, baba başka. Sümükleri akan bir ihtiyar da olsa baban yakışıklı amcandan daha değerli, senin baban çünkü. Felçli de olsa senin baban. İslamlık çatımız ana babamız gibi bizim. Irklarımız, sosyal ve siyasi kimliklerimiz, amcalarımız, dayılarımız, yeğenlerimiz, kuzenlerimiz, uzaktan akrabalarımız gibi. Çünkü onlar fani, İslam bakidir. Çünkü öldüğümüzde Rabbimiz bizi yeniden karşısına diktiğinde ırklarımızda göre değil, Adem'in çocukları standardıyla diriltecek. Adem'in de iki türlü çocuğu olacak, cennetlikler ve cehennemlikler. Cennetin vizesi de İslam olacak. Ne Türkler bir karış önden gidecekler, ne de Araplar sağdan girecekler cennete. Müminler gidecek. Dirilirken biz Türk gençleri olarak dirilmeyeceğiz. Belki de Kureyş'in nice genci Kureyş'in içinde o cehennem çukuruna düştükleri için ağlayıp sızlayacaklar. Mümin olarak dirilenler kurtulacak. Mekke'den de mümin dirilen kurtulacak. İstanbul'dan da mümin olarak dirilen kurtulacak. Başka bir vasıfla kimse dirilemeyecek kıyamet günü. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir toplum bıraktı gitti. Veda hutbesini irad ederken de en çok korktuğu şeyin bu çatıya zarar verilmesi olduğunu hatırlatarak gitti. Ne buyurdu? Benden sonra birbirinizin boynunu vurmanızdan korkuyorum buyurdu. Kardeşlerim, iki noktaya dikkat etmek istiyorum. Birincisi, şimdi bu tip şeylerden söz ederken pek çoğumuz elhamdülillah, Allah razı olsun, İyi ki böyle bir şeye bulaşmadık. Adamlar İran'da, Irak'ta, Suriye'de nasıl birbirini öldürüyorlar? Elhamdülillah, bizde alakası yok. Hamdolsun ya. Diyorlar ya. Tuzak no bir. Bu birinci tuzağı şeytanın. Neden? Oradaki Müslüman öbür Müslümanı katlediyor. Dövüyor. Malını gasp ediyor. Suç mu bu? Suç. Buna karışmadığı halde bunu sempatiyle karşılayan onun ortağı mı değil mi? Allah niyetlere göre değerlendirmiyor mu? Yatağında ölen pek çok kimseye şehit sevabı yazmadı mı Allah? Yazdı, çünkü niyeti şehit olmaktı. Peygamber Aleyhisselam'ın yanında kılıç kuşanıp şehit oldu zannedilen adam cehennem kütüğü demedi mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü niyeti evinde oturmaktı, başka şeydi adamın. Hiçbir Müslümanın kanına bulaşmadığın halde kana bulaşılmasına sessizlik de kandır. O da kırmızı renktir. Ümmeti Muhammed'in kardeşliğinin zedelenmesine karşı sessiz kalmak, kardeşliğin ihya edilmesi için gayret etmemek de suçtur. Ha filanca adam caminin
musluklarını kapattı.

abdestsiz kalma nedeni oldu. Ha da o adam abdestsiz namaz kıldı. Bu belki daha da suçlu. Abdestsizliğin nedeni olacak işi yaptı çünkü. Ümmeti Muhammed blok olarak kainat ümmetidir. Hiçbir yerdeki kan, hiçbir yerdeki zulüm sadece oradakilerden değildir. Bunun altyapısına yardım eden herkes suçludur, vebal altındadır. Kardeşliğimiz namazımız gibi korunmak ve yaşatılmak durumundadır. Bu birinci nokta. İkincisi kardeşlerim, Kur'an'ımız kardeşlikten söz ediyor. İçi doldurulmamış kardeşlik kaç para eder Allah aşkına ya? Sadece nefis muhasebesi yapalım. Rabbimin huzuruna giderken tehlikeli bir şekilde gitmeyelim. Düşünmemize yardım etsin diye bir örnek zikretmek istiyorum. Kardeşlikten ne anlıyoruz mesela? Allah'ın cennet vaat ettiği, sevaplar vaat ettiği kardeşlikten ne anlıyoruz? Yardım etmek, dövmemek, vurmamak, kırmamak. Evi yanarsa maazallah, sele giderse toplanıp ev yapmak. Bizim akrabadansa iş bulmasına yardım etmek. Tabii bizim akrabadansa. Mesela bizim derneğimizi, vakfımızı daha önce desteklediyse onun çocuğuna iş bulmak da vacip ve bizim görevimiz tabii. Bunlar abdestsiz namaz kılmak kadar yanlış işler. Bir uç noktayı beraberce zikredelim. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 134. ayetinde kulum kulum kime dediğini söylüyor. Hacı efendiler, namaz kılanlar, hafız efendiler, hoca efendiler saymıyor. Zaten Müslüman onlardır. İyi kul kimdir? Dikkat ediniz. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Onlar kinlerini içine gömerler ve insanları affederler. Bu iki şey, kinini, nefretini içine gömmek, dışa kusmamak ve haklı olduğun gün affetmek. Kardeşlik bu iki şeyin üstünde duruyor zaten. Kardeşlik de budur zaten. Sana yapılanları temcit pilavı gibi sayıp durduğun zaman, yüzüne vurduğun zaman ve eline güç geçtiğinde, sen haklı çıktığında affetmediğin zaman cinayet işlediğini düşünmüyorsun sen. Gerçekten de cinayet işlemiyorsun. Ama kardeşliğin yeşermesini de engelliyorsun. Çünkü senin affetmemen, 20 sene önceki hatayı yüze vurman, nesilden nesile hata taşıman demektir. Kin kökleşiyor. Kavgalar derinleşiyor. Kavganın ve kinin derinleştiği yerde kardeşlik yeşermiyor. Ayrı kodları büyüyor. Şimdi biz abdestsiz namaz kılanın aslında kılıyor göründüğü halde namaz kılmadığını, bilakis büyük suç işlediğini, ama camide biz onu namaz kılarken gördüğümüzü bu açıdan düşünelim. Bir, aile içinde eşlerin kin beslemesi, birbirlerinin hataları üzerine yatırım yapması, şu kadar zaman geçmiş bir hatayı affetmemesi, aile içinde ebeveynin çocuklarının hatalarını affetmemesi,

etmeyip dosyalaması, onu ileride konuşmak üzere, hesabını sormak üzere biriktirmesi, kısımların birbirine bunu yapması, apartman komşularının böyle davranması, her ne kadar biz cuma namazında camiye gidiyorsak da şeytanın rahatsız olmayacağı cumaları kıldığımızı gösteriyor. Neden? Nasıl olsa camiden çıkınca o nefretle yine kardeşime bakacağım ben. Eğer o bana kızıp aynı camiye gelmem demediyse tabii. Camiyi bile değiştirebilir, küsüz çünkü. O zaman biz altyapısını oluşturmadığımız, bir arada durmak için gereken yatırımı yapmadığımız kardeşlikten dolayı mesulüz Allah katında. Burada bir noktaya getirmek istiyorum sözümü. Kardeş olalım, kardeşlik duaları yapalım, dan önce kardeşliğimizin dikenlerini koparalım. Aramıza etnik kimliğimiz, ırklarımız, ticari menfaatlerimiz veya sosyal yapımız aramıza girmemeli. Elbette bu kardeşliğimizin suistimaline karşı da tedbirli olmalıyız. Enayi de değiliz müminiz. Müminiz de enayi değiliz. Müminiz elhamdülillah. Müslümanız. Ensemizi uzatmayız kimseye. En fazla bir kere kandırılabiliriz. İkinciye tedbirimiz vardır. Çocuklarımıza namazı, abdesti öğretir gibi artık mümin toplum olmanın içini dolduracak şartları da öğretmeliyiz. Bizim köyümüz değil, müminlerin köyü demeliyiz. Müminlik öne çıkarılıp kullandığı zaman Allah'ın rahmeti inecektir. Dünyada o zaman cennete gitmenin hazırlığı yapılmış olacaktır. Birbirimize karşı ticari rakip gibi baktığımız sürece de Allah'ın rahmetinden çok uzaklarda olacağız demektir. Değerli kardeşlerim, hepimiz için ibretlik bir sahneyi sizinle paylaşıp Rabbimin rahmetine sığınmak istiyorum. Hicretin 17. senesinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Müslümanların halifesi olduğu bir zamanda Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anh Müslümanların ilk isimlerinden birisi. Ömer bin Hattab Ebu Ubeyde'yi bir ordunun başkanlığında, bir ordunun komutanı olarak Şam bölgesine göndermiş. Amvas denen bir kasabada müminlerin ordusu, çoğu sahabi, diğerleri tabiinden, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah gibi büyük bir sahabinin komutasında cihat için hazırlık yaparken vebaya yakalanmışlar. Yeni nesil belki veba kelimesinin ne manaya geldiğini bilmez. Veba, şimdiki kimyasal silahlara benzeyen tabii bir afet. Bir köye hastalık olarak bulaştığında bir ay iki ay içinde köyde canlı bırakmıyor. Tıpkı kimyasal silahlar gibi. Eskiden insanlık bununla ciddi bir şekilde boğuştu. Hala dünyanın farklı yerlerinde şu bu hastalık adıyla çıkıyor. Buna genel adıyla veba deniyor. Bir yere girdiği zaman işte 3 tane 5 tane insan ölüyor. O günkü teknolojiyle de şimdiki teknolojiyle de bu önlenemiyor. Tedbiri alınabiliyor önceden ama önlenemiyor.
Yani çıktığı zaman büyük bir afet. Mümkün olduğu kadar vebanın girdiği mıntıkada giriş çıkışlar durduruluyor ki hastalık sağa sola taşınmasın diye. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a haber gelmiş. Ebu Ubeyde'nin ordusunda veba oluştu. Bu ne demek? Oradaki 4-5 bin kişi ölüp gidecek demek. Hepsi ölecekler. Ömer çok heyecanlanmış radıyallahu anhum cemiyan. Ebu Ubeyde çok değerli biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin can siper dostlarından biri. Cennet müjdesi almış bir adam. Büyük bir deha adam. Ömer bin Hattab düşünmüş ki orada kurtuluş yok. Bari komutanımı Medine'ye alayım. Bir kişi bir kişidir. Yeni bir orduyla tekrar Ebu Ubeyde'yi gönderirim demiş. Kardeşlerim, hepimiz için Müslümanlığın ilk örneklerinden muhteşem bir örneğe dikkat ediniz. Katibine yazı yazdırmış Ebu Ubeyde'ye hitaben Ömer. Mektubunda şunu diyor. Ebu Ubeyde, Medine'de çok sıkıştım. Çok acil bir şekilde bu kağıdı alır almaz sen, katlamadan kağıdı atına bin bana gel, Medine'de sana ihtiyacım var. Diyor Ebu Ubeyde'ye. Şimdi tabi burada küçük bir dipnot koymam lazım. Niye böyle bir şey diyor? Çünkü Ebu Ubeyde'ye cihadı bırak gel nasıl diyeceksin sen? İtaat etmez bu emre. Cihad bırakılır mı? Mektubu okumuş İbn-i Kesir'in El Bidaye ve Nihaye isimli kitabında hayretle okunabilir kardeşlerim. Mektubu okumuş, ah Ömer demiş, Allah seni affetsin. Bu bir tuzak, bu bir tuzak Ömer demiş. İlk defa müminlerin emirine itaat edemeyeceğim, haberin olsun demiş. O mektubu getirene bunun bir kenarına yaz demiş. Ya emiral müminin, bu emrine itaat edemem senin. Burada benim mümin kardeşlerim ölümle pençeleşiyorlar. Allah onlara ne yapacaksa bana da onu yapıncaya kadar beklerim ve sana gelemem, kusura bakma demiş. Diyecek bir söz bulamıyorum kardeşlerim. Bunlar Müslümandılar ve Rablerine böyle gittiler. Buradaki mümin kardeşlerime Allah ne yapacaksa onu da bana yapana kadar bekleyeceğim ben. Ey iman be! Ey iman yahu! Ey göklere kadar yükselmiş iman sahibi adamlar! Bir de Müslümanların desteğiyle belediye seçimi kazanmış ve belediyenin hiçbir ihalesini öbür Müslümana duyurmayan Müslüman kardeşler, bu ihaleyi almadan Medine'ye umreye gitmem diyenler, karşılaştırırsa Allah bunları ne gülünç tablolarla karşılaşacağız kıyamet günü. Ah Ebu Ubeyde, ne yaptın sen böyle? Allah senden razı olsun ama ne yaptın böyle? Ne yaptın ya? Bu ne çıtaydı ki bunu böyle açtın sen ya? Ah Ebu Ubeyde, ah Ömer. Çok yüksekten bir İslam trendi kurdunuz. Hiçbir belediye yoktu sizin zamanınızda. Hiçbir ihaleye girmezdiniz. Allah onlardan razı olsun. Şerefli ve kıyamete kadar bağrımızla övüneceğimiz bir tarih bırakıp gittiler bize. Kardeşlik, hangi kardeşlik be? Kardeşlik onların yanında geride kalırdı. Kardeşliği açtılar. Kardeşliği açtılar. Allah buradaki kardeşlerime ne yapacaksa onu bana yapana kadar bekleyeceğim burada dedi. Emirül Müminin Ömer'e ilk itirazı Ebu Ubeyde'nin. O mektup Ömer'e gelmiş. Onu okuyunca ağlamaya başlamış.
Herkes biliyor tabii, Ebu

Ubeyde'nin postacısı geldi. Mescitte hıçkırık çıkmış. Ya Emir el-Müminin, ne oldu, Ebu Ubeyde öldü mü yoksa demişler. Ölmedi ama demiş ve susmuş. Çünkü Ömer mağlup oldu bu işte. Kazanan Ebu Ubeyde oldu. Mümin kardeşlerim, abdest namazın ruhu ise bizim İslam toplumumuzun ruhu da kardeşliktir. Abdesti bozulanlar acilen abdest alıp namaza dönmeleri gerektiği gibi, kardeşliği bozulanlar da istiğfar edip Rablerine dönmelidirler. Aksi takdirde adımız İslam toplumu, pratiğimiz de boş toplum olur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu.

yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay 2'ye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe.

0: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.